0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Beni o gözlerin vurdu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

Yaşar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla o adam, ah o adam, o adam gibi adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Azel bir tır gibi geçer hayat üzeri.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Burkun Halk Radyosu TİDE Radyo'dan, TİDE TV'den, Radyo Merhaba.de üstünden sesimizi duyan bütün dostlarımıza güzel bir sabahtan saygılar, sevgiler. Yayınımız başladı. Kerim ve Kazım mikrofonlarda bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0-177-977-27-72 üstünden mesaj gönderebileceksiniz. Gördüğünüz gibi tabii ki televizyon bölümünden bizi izleyenler. Avukat Talha Barut bizlerle birlikte tam izin sezonunun başladığı bu günlerde ne yapacağız? Sorularımızı soracağız. Türkiye'ye giderken neler olabilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini bugün programımızda konuşacağız. Sohbetimize katılmak isteyenler dediğimiz gibi WhatsApp'tan ulaşabilir. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasim sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 01779772772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Sevgili Kerim, açılışımızı yapalım, ondan sonra Talha'yı yakalamışken sorularımızı sormaya başlayalım. Önce hareketli bir şarkıyla açılış yapıyoruz, ardından biz buradayız. TİDE Radyo'dasınız, hepinize günaydın.
1: Ja, dann schauen wir direkt mit der ersten Musikpause durch, kommen wir wieder für euch zurück. Denn heute sind wir nicht alleine, sondern heute haben wir den Rechtsanwalt für türkisches Recht, Talha Barut, bei uns und werden ihm ein paar Fragen stellen. Und das machen wir dann in den nächsten Minuten direkt.

0: Çok eski bir türküyü Pau'dan dinledik. Yayınımıza şöyle hemen hızlı bir şekilde girişimizi yapalım sevgili Kerimciğim. Tatil başladı. Hatta bugünden itibaren uçaklar, hava yollarında gidecek olanlar dikkatli olsunlar. Çünkü yoğunluğun fazla olduğunun haberleri geliyor. Otomobille gidecek olanlar da dikkatli gitsinler. Biz sorularımızı sormaya başlayalım mı Kerim?
1: Yeah, coming in among cousin.
0: Peki sevgili Talha, hoş geldin. Mikrofonu şöyle kendine yakın alarak yine bize vakit ayırdığın için öncelikle teşekkür ederiz. Talha, tatil başladı. Vatandaşlarımız işte özlediğimiz memleketimize gidenler, diğer ülkelere gezmeye gidenler oluyor ama Türkiye'ye gidenler için senin tavsiyelerin neler olacak? Tatil başlamışken insanlar buradan giderken yanlarında ne gibi evrakları götürmeleri gerekiyor? İşte hem sağlık sigortası için ya da işte emekli olanların hangi belge, nasıl bir belge gelerle gitmeliyiz Türkiye'ye giderken? Yanımızda neler olmalı?
2: Evet, öncelikle herkese günaydınlar diliyorum. Bir grup gitti. Yollarda bir grup yola çıkmak üzere. Evet, her sene olduğu gibi tabii ki uçak biletlerinin yüksek olmasından dolayı kalabalık aileler araçla, taşıtla gitmeyi evet. tercih ediyorlar. Bu sebeple onların gümrüklerde dikkat etmesi gereken hususlar var. Çünkü en çok denk gelen ve bizi arayan insanlar değişik sınırlarda çok yüksek rakamlarda gümrük cezalarına çarptırılmış insanlar bize soruyor, ya ben işte yanında şu kadar litre zeytinyağı almıştım ama 4000 euro ceza yedim. İşte
0: Allah Allah.
2: Aynen böyle. Aha. Çünkü oradaki genel kural şudur, yani yasalarda şöyle yazmaz, şu kadar litre alabilirsin diye yazmaz. Hı. Yani genel olarak kişisel kullanıma mahsus eşyaları götürebilirsiniz ama onun dışında tüketemeyeceğinden fazla ürün varsa yanında bunu ticari olarak değerlendirebilirler, kaçakçılığa sokabilirler. Aa. Ve ciddi cezalar kesebilirler ve siz bilmediğiniz bir ülkede, atıyorum mesela benim az önce söylediğim olay Hırvatistan'da yaşanmış, 40 litre zeytinyağı için, ki kişi kendi bahçesinde bunu kendi yapmış, evet, aslında ticari evet, bir yönü de tabii. yok ama hı. 40 litre zeytinyağı için 4000 euro ceza yemişler. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kişisel kullanımı aşan ürünleri götürmemek lazım. Nakit de dikkat etmek lazım. İşte kişi başı 10.000 euro sınırı varsa buna riayet etmek lazım. Yine altında 430 euro sınırına dikkat etmemiz gerekiyor. Belge olarak da buradan giderken insanlar sağlık sigortasında, buradaki sigortadan TA11 belgesi almaları gerekiyor ki Türkiye'de sağlık durumdan, acil bir durum olduğunda müdahale edilebilsin. Ama kronik hastalar var. Onlar TA12 almalı. Çünkü onlar acil durum dışında da sürekli doktora gitmek zorunda. Hmm. Onlar ancak TA12 ile bunu mümkün kılabilirler. Onun için bunu dikkat etsinler. Bir de Türkiye'de bazı vatandaşlar soruyor, ben işte gitmişken emekliye başvuracağım, SGK'ya müracaat edeceğim, hangi belgeleri almam lazım diyenler oluyor. Onlar da buradan birincisi Deutsche Renten Versicherung'dan, yani Alman emeklilik sigortasından hizmet döküm cetvellerini almaları gerekiyor. İkincisi de kadınlar buna ek olarak bir de ev hanımı olarak geçirdikleri süreleri ikametgah belgesi olarak çıkartması gerekiyor. Yani hangi tarihten beri burada ikamet ettiklerine dair bir Melde Bescheinigung. Hmm. İkametgah ama mit adres verlauf, yani evet. adresleri olması lazım. Evet. Sadece son adresini evet. alıp gitmemesi lazım. Hmm. Yoksa boşa gitmiş olur. Hmm. Bir de yurda giriş çıkış kayıtlarını aldıklarında orada müracaatlarını yapabilirler. Ama benim onlara kişisel tavsiyem, müracaat etmeden önce bir hesaplama yaptırsınlar. Daha sonra birkaç yere daha sorsunlar, öyle bir müracaat yapsınlar. Çünkü tabii. imza attıktan sonra onun dönüşü olmaz. Ama belgeleri soruyorlarsa genel olarak belgeler bunlardır.
0: Peki, hemen özetliyoruz. Ondan sonra kısa müzik arası, gelen sorulara da bakacağız. 0177 977 2772 WhatsApp'tan sorularınız için efendim. Şayet canlı yayında sormak istiyorum diyorsanız beni ara yazmanız yeterlidir. WhatsApp'tan sizi arayabiliriz. Kerim, söz sende.
3: Die Ferien haben begonnen und die Menschen reisen in die Türkei und dabei stellt sich dann für viele die Fragen, gibt es Dokumente, die man mitnehmen muss, wenn man hier aus Deutschland aus abreist, welche Unterlagen sind für die Krankenversicherung bzw. für Rentenanträge erforderlich, die bei ihrer Reise in die Türkei mit sich, die man bei der Reise mit in die Türkei mit sich führen sollte. Und ja, auf jeden Fall bei der Krankenversicherung sollte man erstmal einen Auszug fordern, dass man beziehungsweise bei der Krankenkasse mal Bescheid geben, dass man in die Türkei reist und einen Versicherungsschein benötigt für die Türkei. Dann wird auch eins zugeschickt. Bei chronisch Kranken gibt es auch nochmal eine andere Version. Das muss man dann halt mit der Versicherung einmal kurz besprechen, beziehungsweise anrufen und der Versicherung Bescheid geben. Also auf jeden Fall nicht vergessen, sowas auch zu beachten. Aber auch beachten, was man mitnimmt, sei es im Flug oder sei es auch mit dem Auto. Viele verzichten tatsächlich gerade auf Flüge durch die Preise derzeit und dafür gibt es dann auch die Möglichkeit, dann halt auch mit dem Auto zu fahren und dabei dann natürlich auch Sachen mitzunehmen. Und viele übertreiben es dann auch mit den Sachen, die man mitnimmt, und nehmen dann auf einmal 20 Tafeln Schokoladen mit. Das ist natürlich nicht erlaubt. Es steht jetzt zwar nicht im Gesetz, dass man nur 3 Tafeln Schokolade mit dabei haben darf, aber es ist für den normalen Gebrauch, für den normalen Verzehr gedacht. Und 20 Tafeln ist eigentlich in der Regel kein normaler Verzehr, sondern da weiß man einfach direkt, dass das ja mitgebracht wurde, um das Ganze zu verschenken oder und so weiter und so fort. Das möchte die türkische Regierung nicht. Die türkische Regierung möchte, dass man von da aus Schokolade kauft, damit man der Wirtschaft da vor Ort hilft. Jetzt eine kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.
0: Şarkı arasından sonra hemen trafikte başımıza gelen olayları konuşacağız. Hemen geliyoruz. Çok kısa bir şarkı arası.

0: Zamanı iyi değerlendirmek adına şarkıyı biraz kısa keselim. Çünkü Talha Barut'u her zaman stüdyomuza getiremiyoruz. Vakti olmadığı zamanlar oluyor. Şimdi sevgili Talha, biraz önce şarkı arasında da sana söyledim. Bizim sponsorumuz Gutahta Bülent Akpınar. Daha önce bir telefon görüşmesinde Türkiye'ye gidiyorum, bir kaza olmuş, onun Gutahtını yapacağım diye. Allah göstermesin. Tabii ki tatile gittiğimizde vatandaşlarımızın ne sağlığına, ne malına, ne mülküne bir zarar gelsin istemeyiz. Ama ola ki Türkiye'de bir kaza durumunda insanların ilk yapması gereken nedir? Araçla gidiyoruz çünkü trafikte uzun bir yol, 3000 kilometrelik bir yol gidiliyor. En çok ne yedik? Kaza yaptık. Yani yapmayalım da Allah göster. Oldu, ne yapmamız lazım?
1: Şimdi yani Bülent oradaysa Bülent bu işleri iyi bilir. Ona da selam olsun. Şimdi tabii ki öncelikli olarak güvenlik. Yani kaza her ne şekilde olursa olsun başka kazalara sebebiyet vermemek için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Gerekli ikazların alınması lazım kişi eğer onu yapabilecek durumdaysa. Tabii burada kazaları iki türlü ayırıyoruz. Bir maddi hasarlı kazalar, bir de yaralama ya da ölüm vakalarının olduğu kazalar. Kaza durumunda eğer sadece maddi hasar varsa ve iki tarafta polis çağırmaya gerek görmüyorsa kendi aralarında bir tutanak tutabilirler. Yalnız bu tutanağı düzgün tutmaları gerekiyor ve fotoğraflamaları gerekiyor. Her iki aracı da pozisyonlarında çok araçları hareket ettirmeden kazanın nasıl olduğunu iyi resmetmeleri gerekiyor. Ve etrafta da buna şahit olanların bilgilerini almaları gerekiyor. Hmm. Yine sürücüler birbirlerinin kimlik bilgilerini, sigorta bilgilerini almaları gerekiyor ki ileride sigortalara müracaat noktasında bilgi eksikliğinden dolayı işlemlerde gecikme olmasın. Ama eğer ölüm ya da yaralanma olmuşsa tabii ki bu durumda mecburen polise haber verilmesi gerekiyor. 112 aramaları gerekiyor ve polisin gelip tetkiklerini yapmaları gerekiyor. Eğer bir yaralama durumu varsa mutlaka hastaneye gidip rapor alınması gerekiyor. Bunlar ileride tazminat noktasında önem arz ediyor. Çünkü değişik tazminat kalemleri var. Bunlardan bir kısmı maddi zararlara ilişkindir. İşte Türkiye'de aracın değeri, kazalı araç değeri kaybedilen araçtır. Bu değer kaybını kişi ekstra isteyebiliyor. Yani yaptırma masraflarının haricinde değer kaybını da isteyebiliyor. Hmm. Onun haricinde anladım. Eğer iş göremezlik durumu olduysa bu iş göremezlikten kaynaklı maddi zararlarını, ekstra tedavi masrafları olduysa sigortaların karşılamadığı ekstra tedavi masraflarını yine talep edebilirler. Yine kişi öldüyse bu durumda mirasçılar destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilirler. Yani bu noktada maddi manevi tazminat davalarını sürdürebilirler ve Türkiye'de bu Yargıtay içtihatlarıyla oturmuş, yerleşmiş. Ayrıca kişiler bu araçlarını yurt dışında yaptırabilirler ve bunun da Türkiye'deki sigortaların ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Eskiden bunu ödemiyorduk. Burada Türkiye'de yaptırsın diyordu ama yabancı plakalı araç Türkiye'den Almanya'ya yola giderken kaza yapmış. Bu kişi nasıl bir ay daha orada kalıp bu işlerle ilgilenebilir ki? Dolayısıyla bu noktada açılmış davalar vardı ve kazanıldı. Ve bu noktada yerleşik bir içtihat oluştu. Yani yurt dışında da bu araçlar tamir ettirildiğinde bunların masrafları yine Türkiye'deki sigortalardan istenebiliyor.
0: Evet. Peki Kerim, bunu özetleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ja, da gab es noch einige andere Fragen, unter anderem die Frage, wenn man jetzt auf dem Weg ist und wir gehen jetzt vor allem darauf ein, mit dem Auto in die Türkei fährt, was dann passiert, wenn ein Unfall passiert. Da sind natürlich zwei Paar Schuhe, also Punkt 1, sind Menschen zu Schaden gekommen, ja oder nein? Wenn ja, muss natürlich direkt die örtliche Polizei angerufen werden und alles sich angeschaut werden, geschaut werden, wer zu Schaden gekommen ist, etc. etc. Oder halt zweiter Punkt, ist es nur ein materieller Schaden. Da muss abgewogen werden, ob man die Polizei anruft oder nicht. Im Regelfall empfiehlt man es eigentlich immer, die Polizei zu kontaktieren. Einfach so, dass da der Datenaustausch wirklich ohne Fehler auch erfolgt und dass es auch noch, ich sag mal, andere Leute gibt, die das Ganze beweisen können, wer wem reingefahren ist. Für sowas sind dann auch wiederum ist dann die Polizei auf jeden Fall hilfreich und unter anderem auf jeden Fall ist auch wichtig, dabei zu beachten, wie gesagt, dass man alles sich genauestens aufschreibt von der gegnerischen Partei. Und auch schaut genau, was da jetzt genau passiert ist. Und wenn natürlich jemand zu Schaden gekommen ist, dann gibt es natürlich verschiedene Schadens, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Geld zurückbekommen, sei es für einen Arztbesuch, sei es für Arztkosten, die dadurch entstanden sind. Vielleicht kann diese Person, die im anderen Auto saß, nicht mehr arbeiten durch den Autounfall, etc. etc. Da gibt es Möglichkeiten, wirklich auch von der gegnerischen Versicherung gezahlt zu werden. Das alles muss natürlich geschaut werden, das alles muss komplett einmal dann halt besprochen werden, und dafür sollte man sich auf jeden Fall einen Anwalt und auch einen Gutachter im besten Fall zuziehen und mit diesem den Fall dann auch besprechen.
0: Sevgili Tayla, geçtiğimiz gün sen takip ettiğin için biliyorsundur ama ben bir dinleyicilerimiz açısından sormak istiyorum. Türkiye'de bir yetkilimiz, işte biz özellikle Avrupa'dan gidip de araçlarla gittik mi hep büyük cezalar geliyor, problem çıkıyor, ama orada bir soru sordular. Ya diyor, aracın sahibi içinde olsun da diyor, kim sürerse sürsün diye bir açıklama yaptı. Yani şimdi biz araçla Türkiye'ye gittiğimizde aracın içinde oturuyorsak, benim arkadaşım arabamı kullanıyorsa ceza yemeyeceğiz mi diye insanın aklına geliyor. Yetkili diyor hayır diyor, sen aracın isterse bagajında ol diyor, ceza yemezsin diyor. Bu doğru mu? Ya yani bunu yapabilir miyiz? Yani bu, bence bilmiyorum yani, bakan orada konuşunca evet her şey güzel güllük gülistanlık gösterir ama Türkiye gidenlerde şu kadar ceza yedik, bu kadar ceza yedik diye geliyor. Nedir bunun gerekçesi? Nasıl olacak bu?
1: Evet, aslında orada ben açıkçası bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut mevzuat buna uygun değil. Mevcut mevzuatta tebliğlerde Türkiye'de yerleşik olan insanların yurt dışı plakalı araçları kullanamayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla kişi yanında bile olsa yurt içinde Türkiye'de yerleşik biri bu aracı kullanamaz. Eğer bu noktada tabii ki bir tebliğ düzenlemesiyle, değişiklikle bu mümkün kılınabilir. Ama şu anda eğer araçlarını, özellikle şu anda Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarla gidenler, Türkiye'deki akrabalarına, Türkiye'de yaşayan akrabalarına bu araçları verirlerse kendileri ciddi cezalar yiyebilirler. Özellikle pahalı araçlarda bu cezalar çok yüksek rakamları bulabiliyor. Benim onlara tavsiyem, eğer illa kendileri kullanamayacaklarsa alt soy ya da üst soy, yani anne baba ya da çocuklar, ama bunların da yurt dışında yerleşik olma şartıyla onların kullanımına verebilirler. Ama onun haricinde kardeş dahi birinci derecede sayılmıyor, ikinci derecede sayılıyor. Dolayısıyla onların kullanımına verirlerse, kendileri araçta olduğu halde Türkiye'de yerleşik birine verirlerse ceza yeme durumuyla karşı karşıya kalırlar.
0: Peki diyelim ki polis durdurdu, yanımda arkadaşım sürüyor, sana ceza yazacağım diyor. Bakın efendim diyor, Türkiye'nin yetkilisi bunu söylüyor. Videoyu gösterdim polise. Kabul ettiremez miyiz?
1: Şimdi orada kabul, yani şimdi polis ben ceza yazacağım derse yazabilir ve buna kimse engel olamaz. Yani çünkü polisin orada ceza yazması gerekiyor. O yanlış bir durum. Orada sadece bir söylem bunu haklı çıkarmaz. Tebliğ çıkarılması lazım bu konuda. Düzenleme çıkarılması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hani insanların beyanına göre hukuk şekillenmez. Ya çıkarılacak yasalara ya da tebliğlere göre şekillenir. Bu noktada da böyle bir tebliğ çıkarılırsa, değişiklik olursa neden olmasın? Ve insanların da beklentisi aslında bu yönde. Ben çıkarılacağını çok zannetmiyorum. Çünkü bu yurt dışı plakalı araçların Türkiye'ye izin verilmesi durumu, biz bunu radyoda çok söyledik yıllardır. Kişisel kullanıma mahsustur. O kişinin kullanımına mahsustur. Yani bunu ticariye döndürmeye engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü ilk bu hak verildiğinde bazı insanlar gidip Türkiye'de yaşayan kardeşine, abisine arabalarını bıraktı.
0: Aa, biliyorum o olayı.
1: Ondan
0: sen
1: sonra
0: yayın yapmıştık.
1: Aynen. Sonra buraya çıkıp geldiler. Onlar ceza yediler. Ama tamam da yani bu kanun koyucu bu hakkı verirken sizin kullanımınıza mahsus veriyor. Zaten devletin en çok para kazandığı konulardan biri araç. Hani ÖTV, KDV. Evet, evet. Yani bu noktada bunun önünü açtıklarında herkesin bir akrabası, bir tanıdığı var. Herkes evet, götürür arabasını orada bırakır gelir ve orada yurt içi araç satışları zarar görür ve devletin alacağı vergi de bundan çok son derece azalır. Zaten şu anda devlet ben nereden vergi alsam diye onun peşinde. Şu anda tapuyla alakalı çok ciddi sıkıntılar var.
0: Ona
1: İnsanlara
0: geçeceğiz.
1: Mektup geliyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla ben açıkçası tavsiye etmiyorum insanlara. Ben Bakan Bey böyle dedi, ben o videoyu gösteririm, ceza yemem diye olayı riske atmasınlar derim.
0: Peki Kerim, özetledikten sonra kısa bir şarkı arası, şarkıdan sonra değişik bir konuya geçeceğiz efendim.
2: Ja, jetzt haben wir gerade nochmal darüber gesprochen, wenn man mit dem Auto in die Türkei fährt und da dann vor Ort endlich angekommen ist, und ja, ich sag mal, das Auto vielleicht ein cooles Auto ist. Ich sag mal, ich nenne es mal keine Marke, auf jeden Fall ein Premium-Auto ist. Und dann nun mal der Cousin in der Türkei fragt, ob ich das Auto mal fahren darf. Genau, da sollte man direkt mit Nein antworten. Nicht, weil man egoistisch ist und sagt, das ist mein Auto, warum sollst du das fahren? Sondern wenn das die Polizei vor Ort sieht, es muss nicht mal zu einem Unfall kommen, wenn das die Polizei vor Ort sieht, dass man ein Auto fährt, ohne dafür eine Genehmigung zu haben, beziehungsweise ohne dafür versichert zu sein, beziehungsweise auch die Steuern dafür gezahlt zu haben in der Türkei, heißt es dann direkt, ja, okay, dann komm mal her, dann bekommst du jetzt eine Strafe als Fahrzeugbesitzer, nicht mal der Fahrer bekommt die Strafe, sondern der Fahrzeugbesitzer bekommt die Strafe, und das sind so Strafen, die sind sogar für uns, obwohl wir hier in Euro, ich sag mal ja auch immer, den Vorteil haben, dass wir in Euro zahlen können, und dadurch, dass der türkische Lira bei 53 ist, zahlt man ja bei gewissen Sachen nicht viel. Nee, das sind dann auch mal so 200, 300 Euro auf einmal, die man auf einmal zahlen muss, nur weil der Cousin das Auto gefahren ist. Nicht mal der kleine Bruder, der in der Türkei gemeldet ist, dürfte das Auto fahren. Nur Leute, die wirklich im Ausland gemeldet sind und dein Bruder sind, dürften das Auto fahren. Ansonsten darf keiner das Auto fahren. Das muss man einfach mal so erwähnt haben. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, die einen oder anderen in der Türkei können sich nun mal nicht alle ein Premium-Auto leisten und neigen dann dazu natürlich in dem Sinne dann, wenn man aus Deutschland herkommt, das Auto halt auch gerne mal fahren zu wollen, wenn es vor allem eine Premium-Marke ist und Premium-Ausstattung ist. Und das Problem ist aber auch dabei, das muss man auch erwähnt haben, wenn man das Auto hergibt und das auch noch ein Premium-Auto ist, mit Premium-Ausstattung ist, das auch noch einen super guten Preis hat, wenn das 50, 60, 70.000 Euro kostet im Wert, dann sind die Strafen für das Fahrenlassen auch wiederum noch teurer. Also die Strafe misst sich an dem Fahrzeugwert. Ich habe sowas auch noch nie gehört. Also das ist wirklich meiner Meinung nach krank, aber so ist das. Deswegen, wenn ihr in der Türkei seid, euer Auto mit eurem Auto angereist seid, bitte gebt das Auto nur den Personen, die wirklich auch im Ausland gemeldet sind und das Auto auch wirklich auch im Ausland fahren dürfen. Erst dann dürfen die es wirklich auch in der Türkei fahren. Ganz, ganz, ganz wichtig bitte.
0: Peki, kısa şarkı arasından sonra burada olacağız. Sorunuz var ise 0177-977-2772'ye mesaj gönderebilirsiniz. Az sonra buradayız.

0: Geldik, tekrar sizlerle birlikteyiz. Tine Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut. Türkiye hukukuyla ilgili, davalarla ilgili konuşmalarımıza devam ediyoruz. Ama şimdi tatil başladığından dolayı yaşlanıyoruz işte. Gelin gidelim buradan Türkiye'de bir ev alalım, bir konut alalım işte, bir daire alalım. Yarın işte ileriki dönemlerde bize lazım olur diyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Türkiye'de konut almaya kalktığımızda bizim vatandaşlarımızın, özellikle Avrupa'da yaşayanların, işte gidiyoruz oraya, hemen beğendik alıyoruz, gidiyoruz tapu dairesine. Nelere dikkat etmeliyiz hala bu konuda?
1: Şimdi Türkiye'de maalesef yıllardır şu bir gerçek, gerçek satış bedeliyle tapudaki gösterilen satış bedeli birbirini tutmuyor. Genellikle satan belli sebeplerle bunu düşük göstermek istiyor. Alan da işine geliyor, tapu harcı daha az ödeyeyim diye. Türkiye'de bunun denetimini çok yapmadığı için bu böyle süre geliyordu. Ama bu seneden beri, bu sene başından beri tapu işlemlerinde artık buna çok dikkat ediyorlar. Özellikle çok arada fark olursa daha sonra maliye, Türk maliyesi soruşturma açıyor, taraflara mektup gönderiyor. Hani sizin mesela o bir siteden yer aldınız, o siteden başka alanlara bakıyor. Onların satış bedeliyle sizin arasında çok acayip bir uçurum varsa bunu size soruyor. Bunun açıklamasını soruyor ve sizin bir açıklama yapmanız gerekiyor. Hani benim tavsiyem, tabii ki birebir tam aynı olmasını sağlayamıyorsanız bile mantıklı olması lazım. Yani atıyorum 5 milyonluk bir daireyi siz
0: 500 bin lira
1: gösterirseniz, evet, yani bu mantıklı bir durum olmaz ve bu noktada ileride cezayla karşı karşıya kalırsınız, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve bir de müteahhitlerden alırken dikkat etmek lazım. Özellikle bitmemiş projelerden alırken mutlaka bir avukat eşliğinde sağlam sözleşme yapmak gerekiyor. Çünkü vatandaşlar bazen ya işte imza atmış, şirketin kaşesini de basmış, daha ne olsun gibi düşünebiliyor, evet, ama değil. Siz bir tapu alıyorsunuz, bir telefon almıyorsunuz. Telefon alırken o belki geçerlidir ama tapu alırken onun imzası, kaşesi geçerli değil.
0: Ne
1: daha
0: yapacak?
1: Farklı. Mesela biz ne yapıyoruz böyle durumlarda? Noterden, eğer tapu hazırsa tapu devrini sağlıyoruz. Tapu hazır değilse noterden bir satış vaadi sözleşmesi yapıyoruz. Bu durumda onu ileride tapuyu devretmezse tapu devrinde zorlayabiliyorsunuz. Ama siz bunları yapmadan direkt adi yazılı sözleşmeyle bir yer aldığınızda daha sonra inkisarı hayale uğrayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında tabii ki Türkiye bu noktada tatil anlamında çok güzel bir ülke. Havasıyla, suyuyla, özellikle insanlar mesela Antalya bölgelerini tercih ediyorlar yatırım için veya kendileri işte otelleri şu anda, evet, bakıyorsunuz. Geçen bir arkadaşım dedi, ben otele gittim 10 bin euro ödedim dedi Türkiye'de.
0: Ben de duydum onu, birkaç kişi onu söyledi. Çocuğumla gidiyorum diyor ya, günlük nereden bakarsan bak işte 200 euronun üstünde sadece oteldeki bir masraf çıkıyor. Eskiden 30-35 euro gibi bir fiyata her şey dahil tatiller yapıyor. Ne oldu birdenbire tarihte?
1: Açıkçası bunun bence sebebi Türk lirasının euro karşısında, dolar karşısındaki değeri şu anda gerçek değeri değil.
0: Yani frenledikleri an, için doğru.
1: Onunla ilgili bazı müdahaleler var ve ben bundan dolayı gerçek rakamları göstermediği için döviz bazında yurt dışındakilere göre bile pahalı geldiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'dekiler ülke çok pahalı diyor da yurt dışındakiler döviz ile de gösterse euro bile, evet, euro üzerinden bile bu pahalı hale gelebiliyor. Evet. Ve onun için ben fark ediyorum, başka destinasyonları seçiyorlar tatil olarak bazen. Mesela Mısır bu noktada son yıllarda çok yükseliyor, Hurghada bölgesi. Neden? İşte insanlar birazcık daha uygun fiyat yapıyor. Mesela 4 kişilik bir aile, ben soruyorum niye Mısır'ı tercih ettiniz? İşte biz 3 kişi Türkiye'ye gitsek hani 3 kişi yerine 3 kişi fiyatına ödüyoruz. Yani 4 kişiyiz, evet, ama 3 kişiyiz ama Türkiye'de 4 kişi fiyatı gibi, evet, oluyor. Hani bir fark var arada ve bu farkı absorbe etmek için insanlar bazen değişik yerleri tercih edebiliyor. Halbuki bu noktada birazcık daha mantıklı olsa, özellikle turizm sektöründe mantıklı fiyatlar olsa, Türkiye bu kitleyi kaybetmese çok iyi olur. Evet. Çünkü Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından biri turizm. Bunu da kaybetmemek lazım. Aynen. Bu konuda da bence olağan dışı müdahaleler de olmaması lazım kura. Evet. O olduğunda, evet, insanlara pahalı geliyor.
0: Aynen.
1: Ne yapıyor insan? Mesela diyor ki ben bir ev alayım, bir daire alayım. Otele gideceğim, kendi daireme gideyim ya da kiraya vereyim, gelirini alayım gibi düşüncelere kapılabiliyor.
0: Peki Kerimciğim, söz sende.
2: Ja, Kazım, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio. Und jetzt schwenken wir irgendwo über den Urlaub und die Preise in der Türkei sind natürlich auch extrem angestiegen. Also so stark, dass man sich zwei, dreimal überlegen muss, ob man in der Türkei Urlaub machen möchte. Da sind dann andere Länder gerade ehrlich gesagt attraktiver. Das Problem ist aber dabei nicht, dass wir uns das vielleicht gar nicht leisten können hier in Europa, weil der Euro zu wenig wert ist, sondern das Problem ist, dass der türkische Lira gerade eigentlich gebremst wird. Also dass 1,53 Euro türkische Lira sind, ist gar nicht die Realität. Das wurde gestoppt, indem man Goldwert oder Goldanlagen verkauft hat. Es wurde gestoppt, weil mehr Geld gedruckt wurde. Und es wird durch verschiedene politische Einflüsse in der Türkei gestoppt, dass der türkische Lira nicht weiter ansteigt. Normalerweise ist der türkische Lira viel weniger wert. Also es ist einfach nur eine Sache von, es wird damit gerade gemunkelt, wird damit gerade gespielt, so dass der türkische Lira nicht weiter nochmal weiter sinkt. Und dadurch steigen aber natürlich immer noch die Lebensunterhaltskosten der Bürger in der Türkei. Immer noch doller, als der türkische Lira eigentlich gestoppt wird. Bedeutet, die Menschen zahlen eigentlich immer noch ständig mehr, aber man stoppt zwar, aber es bringt den Menschen vor Ort da nichts und dadurch haben auch Hotels enorm hohe Kosten und lassen das Ganze dann halt auch wiederum weitergeben. Und da wir das ja meistens in Euro zahlen, weil wir das in Deutschland kaufen oder buchen, kommt es halt nun mal einfach dazu, dass sie sagen, okay, das ist dann schon teuer. Also dann reden wir über Hotelpreise, die man in der Regel eigentlich in Deutschland zahlt, aber die dann halt auch weitergegeben werden, weil irgendwo muss ja das Hotel diese Kosten wiederum zurückbekommen. Und das ist genau ein Punkt, wo gerade der türkische Lira einen großen Punkt spielt und damit halt leider auch in vielerlei Punkten genau zu teuer ist und auch für uns in Europa ehrlich gesagt doppelt und dreifach überlegt werden muss, ob man welchen Urlaub fahren möchte oder nicht oder halt auch fliegen möchte. Allein aber das Fliegen ist halt einfach so teuer geworden, dass man sich wirklich überlegen muss. Das hat uns jetzt mal erstmal hier der türkische Rechtsanwalt Talaburt erklärt. Ist auch mal cool zu wissen, wie sich diese Preise zusammenstellen.
0: Şimdi sevgili Talha, bak senin dediğin gibi kim o? Nilgün isimde bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben kızım ile yalnız gidiyorum diyor. Sadece otele 3000 euro verdik diyor. Uçak bileti diyor 1300 euro verdik diyor. Ama onun yanı sıra da sevgili İlyas Baş abimiz de diyor ki şikayet etmeyin diyor. Yıllardır diyor ucuz tatil yaptınız. Şimdi biraz pahalı tatil yapın. Daha doğrusu gerçek maliyetini ödeyin diyor. Tamam ama şimdi gerçek maliyetini ödemek ayrı bir konu. İnsanlar İspanya'da tatili yapıyor. Aynı kalitede bir otelde. Yunanistan'da yapıyor yarı fiyatına. O zaman kim kaybediyor burada? Türkiye turizmi kaybediyor. Yani abartılmadan fiyatların biraz olması. Sanki son dönemde abartılmış gibi hissediyoruz.
1: Evet, fiyatlar abartılmış durumda ama alternatif olmayınca bu noktada da müdahale de olmuyor. Serbest piyasa ama şöyle alternatif üretmek lazım. Geçen öyle bir paylaşım gördüm işte biri diyor uçak biletleri çok pahalı biz işte yurt dışındakiler toplanalım kendi hava yolu şirketimizi kuralım gibi o çok ütopik bir şey ama ben daha birazcık daha doğal ve yapılabilecek bir şey öneriyorum mesela otellerle alakalı şimdi Antalya bölgesinde otel konseptli projeler var böyle çok güzel iki odalı bir artı bir iki odalı daireler. Ama hani öyle bir şey, öyle bir konsept, yani açık, aynı bir otelde olan her şey var. İşte açık havuz, kapalı havuz, tiyatro alanı ve işte fitness salonu. Evet. Ve çok da güzel.
0: Güzel yani, bir kompleks yapılmış.
1: Güzel bir kompleks. Mesela öyle bir yerde, biz şimdi öyle bir proje üzerinde çalışıyoruz ve şu an o proje devam ediyor. Mesela insanlar böyle yerleri almayı tercih ediyor. Gittiği zaman kendisi otel gibi kalıyor, gitmediği zaman da onun gelirini alıyor. Yani o şekilde. Şimdi bu projeler arttıkça oteller ne yapacak? Ya diyecek.
0: Biz batacağız.
1: Biz batacağız. Yani evet. Ne olacak? Fiyatları çekecekler. Onun için alternatiflerini üretmek lazım bazı şeylerin. Geçen işte böyle bir projeye

0: çok eskilere götürdü Neşo bizleri. Seni bana katsam dedi. Zamanımız kısıtlı olduğu için şarkıyı kısa kesiyoruz. Sevgili Talha, işte Temmuz ayındayız ve 31 Temmuz tarihine kadar otomatik bilgi paylaşımı kapsamında verilerimiz verilecek. Bu tarihten önce vatandaşlara ne yapmasını tavsiye edersin? Çünkü bilgiler buraya gelmez demeyin, gelecek.
1: Şimdi gelecek, gelmekte olan geldi de.
0: Evet.
1: Ya gelecek yani şöyle, evet. Eski yıllar verildi.
0: Tedbir ne alabiliriz?
1: Aynen, 31 Temmuz 2026'ya kadar da ne verilecek? 2025 verilecek. Hmm. Hani 2024, 23, 22, 21, 20, 19 bunlar verildi zaten.
0: Evet.
1: Ama 2025 verilecek. Hangi bilgiler verilecek? Sene sonu hesap bakiye bilginiz. Mesela 2025-31 aralığında hesabınızda ne kadar para vardı? O sene ne kadar faiz almıştınız? Ya da borsadan ne kadar para kazanmıştınız? Bu verilerin hepsi, bu finansal veriler Alman maliyesinin data bankına gidecek. Ve o data bankta yapay zekayla bir takım şeyler yapılıyor. Denetimler yapılıyor ve bakıyorlar. Ha, bu kişinin rakamı yüksekmiş. Bu kişinin aldığı faiz rakamı yüksekmiş. Biz buna bir mektup gönderelim diyorlar.
0: Evet.
1: Mektup gönderiyorlar ve orada bir soruşturma başlatmış oluyorlar. Yani insanlar tabii zamanında biz 2000 özellikle 2017-18 yıllarında
0: yapmıştık yani.
1: Köşe yayın yapmıştık. Ben köşe yazılarında da yazmıştım. Bu gelecek, hani
0: bunun
1: önlem alın diye.
0: Evet.
1: O noktada önlem alanlarda bir sıkıntı yok ama sonraki zamanlarda Türkiye'de de Maliye Bakanı 2021'de bunu duyurdu ama verdik diye duyurdu. Vereceğiz diye önceden duyurmadılar. İnsanlar hazırlık yapamadılar.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla şimdi mektuplar geliyor. Mektup gelenler soluğu avukatların yanında alıyor. Bir şekilde mücadele devam ediliyor. Ama insanlar hani ne yapması lazım? Bu noktada böyle bu durumda olan insanlar eğer faiz geliri varsa ve bunlar yurt dışında yaşayan insanlarsa bu verilerini henüz maliye mektup göndermeden bir şekilde hukuk uygun hale getirebilirler. Kendileri de bunu bildirip vergilendirmesini yapabilirler. Ya da bu işlemde herhangi bir adım atmadan önce bir bilene danışabilirler. Çünkü hassas konular soruşturma açıldıktan sonra geç olabiliyor bazen.
0: Evet. Peki özetleyelim ama Kerimciğim bir saniye. Talha, önce yani vatandaşların burada devletimize olan güvenini de sarsmıyor. Bir zamanlar dediler ki ya getirin paranızı buraya, hiçbir şey olmaz falan. Paraları aldılar, sonra da bilgileri verdiler.
1: Ya ona bakarsan hala deniyor. Mesela şu anda hala işte yurt dışında paranızı getirin. Mesela biz size 10 yıl hesap sormayacağız.
0: Evet,
1: ya da
0: evet.
1: 3 yıl hiçbir şekilde kaynağını sormayacağız deniliyor. Hala deniliyor. O zaman da bu bir yandan 2021 senesinde çok iyi hatırlıyorum. Maliye Bakanı biz veriyoruz, verdik diyordu. Bir yandan da kamu spotlarında işte YUVAM hesabı var. Gelin paralarınızı yatırın. Şimdi o YUVAM hesaplarından TL bazında çok yüksek rakamlı faiz almış insanların başı ciddi dertte. Çünkü bu insanlar iki şekilde mağdur. Birincisi bu YUVAM hesabı veya işte bu kur koruma hesapları sadece döviz kurunuzu koruyor. Ama siz sene başında olan 100 bin euronuz eğer dövizde yükselişler olduysa ve kuru koruduğu için sene sonunda yine 100 bin euronuz var euro bazında. Ama TL olarak 500 bin lira 600 bin lira
0: gelir
1: para almış.
0: Gösteriyor.
1: Gözüküyorsunuz.
0: Nerede bunun vergisi?
1: Sonra diyor. Burası size sorduğunda sen şu kadar para almışsın, ayda 10 bin euro 15 bin euro faiz almışsın diye sorduğunda adam diyor ki ben faiz almadım ki benim param enflasyona karşı değerini korumuş, kur korumalı sistem. Ama buradaki maliye onu hesaba katmıyor.
0: Anlamaz.
1: Katmadığı için onun bir daha vergisini sizden alıyor. Yani siz değerini korumuşsunuz, banka parayı çalıştırmış bir şekilde işini görmüş. Sizin paranızda bir sene çalıştırmış, sizin paranızı bir kuruş artmamış ama siz burada o artmayan paranın bir de vergisini ödüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani böyle ciddi mağduriyetler de olabiliyor. Hala da bu var ama yani ben yapın yapmayın demiyorum ama eğer siz bir faiz alıyorsanız onu burada vergilendirmeniz gerekiyor. Vergilendirmiyorsanız soruşturma açıldığında da şaşırmamanız gerekiyor.
0: Evet. Kerim, bunu öyle kısa özetle ki bir tane daha sorumuz var, onu da soralım. Çok kısıtlı bir zaman çünkü.
2: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titel Radio bei Merhaba Hamburg. Und eine große Frage ist vor allem, denn es gibt ja den automatischen Informationsaustausch. Und bis zum 31. Juli werden diese Daten wieder im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs übermittelt. Gibt es noch etwas, das man vor diesem Datum tun kann? Ja, einfach selbst mitteilen und nicht auf die automatische Mitteilung warten, denn sobald die automatische erfolgt, ist man zu spät und hat das nicht mitgeteilt und dann bekommt man auch eine Strafe exklusiv dazu. Denn in diesem automatischen Datenaustausch sind Sachen mit dabei, die werden selbst stocken. Sei es Kontostände in der Türkei, sei es Zinsen, die man aus der Türkei erhalten hat, wie viel Prozent, wie viel man halt aus den Zinsen erhalten hat. All diese Sachen sind bekannt. Welche Aktien man in der Türkei besitzt, welche Anteile an Firmen in der Türkei man besitzt, wie viel Gewinn diese Anteile gemacht haben. Also sind wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch oder in der Jugendsprache, kranke Datenaustausch-Sachen, wo man nicht denken würde, dass das ausgetauscht wird. Und das alles muss natürlich auch wiederum versteuert werden. Dementsprechend achtet bitte drauf, was ihr wo in der Türkei habt. Auch Autos, die ihr in der Türkei vielleicht besitzt, wo das Finanzamt in Deutschland gar nicht von Bescheid weiß, dass du ein Auto besitzt. Auch das wird nochmal exklusiv versteuert. Das Lustige ist dabei, dass vor 10 Jahren die türkische Regierung noch gesagt hatte, ja, bringt doch mal eure Gelder hierher, wir werden das nicht austauschen, diese Daten, das wird niemand mitbekommen, alles super, davon passiert nichts. Lustigerweise, wo das habe ich 5 Jahre später gemacht, was soll man dazu sagen, wer halt darauf vertraut hat und seine Gelder dadurch eingezahlt hat, Aktien gekauft hat, der hat jetzt halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem. Denn das muss jetzt gemeldet werden, das muss nachgezahlt werden, das wird verstraft und das nur, weil irgendein Wirtschaftsminister da in der Türkei auf die Idee kam zu sagen, ja, kommt, bringt mal euer Geld her, wir brauchen Geld wir geben das nicht weiter, aber in 5 Jahren haben die es dann weitergegeben. Traurig fürs Land, traurig für den Minister, aber so ist das Leben. Wichtig ist, dass auch ein Anwalt, mit einem unabhängigen Anwalt, egal wer, auch zu besprechen und zu schauen, wie man das Ganze lösen kann.
0: Sevgili Talha, hemen bir son soru 2 dakikada bağlayalım. Türkiye'den vizeyle Almanya'ya gelmek isteyenler için genel bir tavsiyen olacak mı? İnsanlar vize alamadıklarını ya da çok uzun süre randevu beklediklerinde şikayetçi kolay yoldan vize almak mümkün mü diye.
1: Evet, bu konuda çok kanayan bir ara. İnsanlar vize kuyruklarında aylarca, yıllarca bekleyebiliyor. Özellikle aile birleşimlerinde çok ciddi sıkıntı oluyor. Yalnız benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar bilinçsiz hareket ediyor. Olayı kurallarına uygun şekilde hareket etmiyor. Örnek vereyim, mesela kişi normalde eş turist vizesine başvuruyor. Aile birleşimi vizesine başvurmuyor. Aile birleşimi uzun sürer diye. Gidelim orada aile birleşimini yaparım diye düşünüyor. Buradaki eşi de ona kefil oluyor. Yani bir şekilde davetiye gönderiyor. Verpflichtungserklärung dediğimiz belgeyi gönderiyor. Şimdi konsolosluk bakıyor. Sen diyor asıl amacın senin orada aile birleşimi yapmak. Ben bunu anlıyorum diyor. Davet eden senin eşin diyor. Ama sen turist vizesine başvurmuşsun diyor. Redde diyor. Daha sonra bir kere red sisteme düşünce aile birleşimine başvuruyor. O bu sefer ondan da red diyor. Yani böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi benim insanlara tavsiyem, aktif beklesinler, pasif beklemesinler, Almanca öğrensinler. En az A1, A2 seviyesinde Almanca öğrensinler. Gerek kalifiye personel, gerek 81A vizesiyle gelecek olanlar, gerek aile birleşimine gelecek olanlar. Bir kere bu alfabenin ilk harfi A'dır. Yani Almanca. Almancanızı öğrendiğinizde ve bir de bir bilenle çalıştığınızda vize alabilirsiniz. Vize sorun almak hayal diyorsun. Değil, sorun yok. Kaçak yollarda gelmeye sakın denemeyin, tevessül etmeyin.
0: Peki, çok teşekkür ederim Talha. İzin döneminde olan dostlarımıza da iyi tatiller diliyoruz. Efendim ben vedamı yapıyorum. Kerim de konuşur konuşmaz zaten vaktimiz doldu. Kerim çok teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Hoşça kalın efendim.
2: Und das war's von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt viele für euch. Merhaba Hamburg. Also heißt viele für euch. Till gerade einschalten. Merhaba Hamburg einschalten. Morgen sind wir mit der lieben Helen zusammen wieder live für euch. Also auf jeden Fall nicht vergessen, uns zuzuhören und uns live zu schreiben. Und wer aber uns morgen nicht zuhören kann, der dann halt wieder am Montag, also ein schönes Wochenende schon mal. Talabot hat hier nochmal die Empfehlung klar ausgegeben, denn wir haben auch viele Zuhörer aus der Türkei. Bitte kommt nicht auf die Idee, einfach aus der Türkei herzukommen und zu sagen, ach komm, wenn ich schon hier bin, dann werden die mich schon nicht wegschicken. Doch, ihr werdet sehr wohl weggeschickt und das auch sehr hart weggeschickt, ohne, ich sag mal, da in jeglicher Hinsicht irgendwie, ich sag mal, auf euch zu schauen und zu sagen, ah, guck mal, der Arme und so, der kann jetzt vielleicht nicht in die Türkei. Doch, ihr werdet sehr wohl mitgeschickt, denn die Regierung ist dahingehend sehr, ich sag mal, genervt von den davor und sagt dann so jetzt, dadurch, dass die AfD auch so hoch ist, sagt man dann, okay, sollte vielleicht einfacher gemacht werden, die zurückzuschicken. Für all das, ganz wichtig bitte, achtet darauf, wenn ihr hier in die Türkei, hier nach Deutschland kommt, nicht mit ohne eine Genehmigung kommen. Vor allem, wenn ihr Fachkräfte seid, wird euch Deutschland so oder so nehmen. Wenn ihr aber diese Fachkräfte-Sachen auch wirklich übersetzen lässt und mit im normalen Prozess wirklich nach Deutschland kommen wollt, auch wenn das Ganze halt nun mal länger dauert, so ist das Leben. Einen schönen Tag, bis dahin, bis morgen. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Hoşça kalın, dostça kalın. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime sizi güldürmeye devam edecek. Saat 13 itibariyle de Şükran'la Gönül Frekansı sizlerle birlikte. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Uşak'ta sislerin içinde kaybolsam

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: kadar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu, kurban olduğum ayrılık bize. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duydun? Aslanlar gibi Arif Güvenç Oltay'ı elbette bugün de aradığınızda. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Sevgili dinleyenler, karnınız tok mu, sırtınız pek mi? Tabii canım, program başındayken ben böyle sorarım. Bankalardaki müşteri hizmetleriyim. Baba her şeyi soruyorlar ya, vallahi söylüyorum. Yok işte müşteri numaranız, yok annenizin kızlık soy isminin 3. 5. harfi, yok şifreniz. Yemin ediyorum en son şunu soracaklar. Diyecekler ki en son kimle öpüştünüz yani? Velhasıl çalışan herkese kolay gelsin. Şimdi canım ciğerim, buradayız. Kurban olduğum, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı, gerekçeyi bilenler mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim, ben yapıyorum diye söylemiyorum ama radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime başlıyor. Kurban oldu. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Elbette kulaklarınıza getireceğiz. Malum, siz hepiniz ben tek. Tabii canım, ya bir şey söyleyeceğim. Kısmetini arayanlar da bugün, hakikaten söylüyorum. Bak bugün böyle bir haber var. Babacım, insan birazcık da çabalamalı. Gerçekten söylüyorum, benim bir çabam yok. Çabası olanlara başarılar. Aa bak, habere bak. Hatay'da bir genç kızın sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı yazı. Demiş ki böyle bir 20 TL üzerinde bu yazıyor. Bu parayı benim demiş sadakam olsun. Lütfen diyor, bu parayı bulan bana dua etsin. Alper'i çok seviyorum Allah'ım diyor. Onu bana nasip eylesin, güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık yazmış kız. Dedim nasıl ya? Kız valla demek ki o kadar çok seviyormuş ki paranın üstüne aynen böyle yazmış. Hatay'ımızda bir genç kız. Aynen bu. 20 TL'nin üzerinde ben bu parayı diyor sadaka param olsun lütfen diyor. Bulan diyor bana dua etsin diyor. Ben diyor Alper'i çok seviyorum. Allah'ım diyor onu bana nasip eylesin. Güzel bir geleceğimiz olsun diyor. Kavuşalım diyor ya. Vay be. Dedim canım kardeşim, çocuğa sevdiğini söylesen kavuşma ihtimalin daha yüksek. Yani... Bir de bir şey söyleyeyim mi? Sevgili dinleyenler, tecrübeyle sahiptir. Canım kardeşim, kimseyi bu kadar sevmeyin. Yemin ediyorum paradan önce sizi harcarlar. Vay be. İşte bak, insan aşık olunca mantık tatile geliyor. Benim böyle bir aşığım yok, hakikaten söylüyorum. Canım kardeşim, ne bileyim, acı tecrübelerle dolu böyle bir geçmişim var. Özel hayatım var. Benim sevgililerim, hakikaten söylüyorum ya, gelir dairesi başkanlığı gibiydi abi. Hep alıyorlar, hep alıyorlar. Verdikleri bir şey yok. Bir nevi de tüye benzetiyordum çünkü her söylediği yalandı. Dur, buradan bir şeyler verebilirim size. Şimdi bir afyonu patlatalım, kurban olduğum, bir kendimize gelelim. Malum ne diyoruz, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kurban olduğum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, geç olsun, güç olmasın. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Canım kardeşim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese selam olsun dostlar. Elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum ya. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Programa başlamadan önce gelen mesajlara bakıyorum. Mest, vallahi mest. Yavrum düşün artık nasıl bir iş yapıyorsam. Ya kızlardan bile iltifatlar duyuyorum ya. Tabii canım ya. Bu işi bu yüzden seviyorum. Vallahi söylüyorum bak. Kızlardan bile iltifatlar duyuyorum. Özel hayatla ilgili iltifat nerede? En son herhalde ilkokul 2'deyken bir kız bana iltifat etmişti. Valla hiç oğlup bir durum yok ya. Sadece silgin çok güzel kokuyor demişti bana. Özel hayatımda bir kızdan aldığım son iltifat oydu abi. İlkokul 2 miydi, 3 müydü neydi? Silgin dedi çok güzel kokuyor Arif dedi. Canım kardeşim ya, kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, birazdan bir yoklama zamanı, bilenler mutlaka biliyorlar. Arkadaşlarımız selamlar yolluyor. Biz de o selamları mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalışıyoruz. Siz de yollayabilirsiniz 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum yavaş yavaş, 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla şöyle bir selamlaşalım, bakalım sesimiz nerelerde, nerelerden ne selamlarımız var. Birazdan mı? Evet abi. Canım kardeşim, artık başlayalım. Sevgili dinleyenler, biz buradayız. Ufak ufak başlıyoruz. Bizimle gelecek olan bütün dinleyenlerimize de iyi yolculuklar olsun abi.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagaf'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Show.

buradayız burada. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunların sımbatırları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Bu kokulu silgi muhabbetini herkes takmış, hakikaten söylüyorum ya. Vallahi söylüyorum, şaka değil abi. En son iltifatı bir kız tarafından ya ilkokul 2'ye gidiyordum ya ilk 3'e gidiyordum, tam hatırlamıyorum ama o zaman almıştım. O da şuydu, dediğim gibi kız bana şey söyledi, dedi silgin çok güzel kokuyormuş, bu kadar yani. Son derece bu sevgiliyi tüye benzettim dedim, benim sevgililerim hakikaten söylüyorum tüyük gibi. Babacığım her söyledikleri yalan olur mu ya? Buna çok gülmüşler. Soralım bakalım dinleyenlerimize, canım kardeşim sizin de şu anki sevgiliniz ya da eski sevgiliniz baba hangi kuruma benziyordu? Valla geniş konusu bu olsun. 0530-071-4355 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası, bir kez daha söyleyelim. Geniş konusu bu olsun abi, biraz böyle bir eğlenelim. Benimki dediğim gibi gelir idaresi başkanlığı gibiydi abicim. Hep alıyor, daha bir şey verdiğini görmedik. Sevgilinizin benzediği devlet kurumu abi. Yazın yollayın. 0530-071-4355 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası. Şimdi biz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Nerelerdeyiz canım ciğerim. Şimdi şunu da hatırlatalım bir. Tamam, WhatsApp numaramızı verdik de. Kurban olduğum, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Hiç oğluk bir durum yok. Arif Güvenç Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır zaten. Twitter yeni ismiyle X, Arif Güven, Arif Güven. Buyurun, selamlar, selamlar, selamlar. Çok çok teşekkürler gençlik. Manavgat'la başlayalım. Manavgat burada patron, yaz yoklamaya. Keşan'ımıza selam olsun. Kurban olduğum Mardin burada abi, yaz yoklamaya. İzmir merkez, Çanakkale, Biga. Buyurun İnegöl'ümüze selam olsun. Bugün İnegöl'den bir evlilik haberi vardı herhalde değil mi? Var var, damada işkence, bakacağız. Nazilli burada abi, yaz yoklamaya. Londra'dan selamlar. Buyurun Yozgat, yaz yoklamaya. Karaman burada. Bilecik burada. Yalova burada. Tokat burada. Bandırma burada. Antakya selam olsun. Elbistan aynı şekilde. Samsun, Bafra, kurban olduğum hoş geldiniz. Buyurun Burhaniye, selamlar. Reis neredesin ya? Ordu'yun ya. Eyvallah kardeşim be. Baba eskiden selam abi. Erzincan, Eskişehir, Silifke, Kahramanmaraş, toparlanmışız. Giresun ne kadar güzel. Yavru vatan Kıbrıs. Vallahi söylüyorum, Ankara'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Ankara, vay be. Ankara çok, hakikaten söyleyeyim. Benim fikrim şu, Ankara ile ilgili dünyanın en iyi fizikçileri, babacığım Ankara'yı hakikaten söylüyorum, gidip yerinde bir incelemeli abi. Çok güzel bir şehir ama şehirde boyut kavramı yok abi. Ben Ankara'da arkadaşımın evine gittim. Baba dört kat merdiven çıktık. Eve girdik, salondan bir baktım. Aha, bahçe katındayız. Bahçe katındayız, kediler bana bakıyor. Dedim oğlum dört kat çıktık ya. Vallahi enteresan. Özellikle Çankaya. Bak bilenler mutlaka biliyorlar. Hiç gittiniz mi? Çankaya'da bulundunuz mu? Çankaya'nın durumu şudur. Ya normal şartlarda bir yere giderken yokuş çıkıyorsan dönüşte inmen lazım değil mi? Ankara'da babacığım dönüşte de yokuş çıkıyorsun. Güzel mi? Güzel ama.

Kim yollamış? Eyvallah kardeşim benim. Selamlar. Arif Efendi, kolay gelsin. Foça Genceli'den. Orhan'ım, canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Hoş geldin paşam. Şükür kavuşturana. Osman'ım. Patronum al beni yoklamaya diyor. Burası neresi? Bakalım bakalım. Sinan'ım, canım kardeşim. Bak kemik kadro buradayız abi. Mehmet abi gelmiş. Allah. Bakarız. Merhabalar, merhaba. Mehmet güzel, Mehmet güzel. Teşekkürler, mesajınız gelmiştir. İsviçre, Zeynep, kurban olduğun. Çok çok teşekkürler. Yaz yoklamaya Mersin, Bozyazı'dan Eyüp, Özaydın. Selamlar, gençlik. Adana'dan selam, İsa ben, kurban olduğun. Abi iyi yayınlar. Foça Deniz Kuvvetleri'nden selamlar. Enerjine hayranım. 2018'li uzman jandarma devrelere selam. Mehmet Duru, canım kardeşim. Bütün asker kardeşlerimize selam olsun. Buyurun. Arif Güvenç Oltay'ım. Eyvallah kardeşim benim. Baba bir dünya mesaj var ya. Selamlar Arif'im. Yalova'dan selam. Eyvallah canım ciğerim. Abi yayınlar. Hatay'da çalışıyorum. Sivaslıyım. Severek dinliyoruz abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi söylüyorum. Nevzat abiyle Mehmet abiden ses yoksa biz buradayız Arif'im. Ay kurbalarım ya. Mehmet abi burada ya. Geldi geldi. Upuzun bir şey yazmış. Bakacağız. Vallahi sevgili dinleyenler. Şöyle bir şey yapalım. Çiçeğim. Bir mola verelim. Moladan sonra hem gelen mesajlara bakalım. Hem de memlekette ne oluyor ne bitiyor haber başlıkları. Aynı zamanda günün bir tık böyle bir giriş konusunda verdik zaten. Sevgilinizi hangi devlet kurumuna benzetirsiniz abi? Giriş konusu bu. Evet abi, sevgilinizi hangi devlet kuruluşuna benzetirsiniz? 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, ben Gebze'den Osman, öyle yani.
5: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Biz seni dinledikçe mutlu oluruz. Konuşmuyorum, anlatmaya gerek yok, konuşmuyorum. Vay, fena olmuş, şahım olmuş yani, anlatmaya gerek yok. Arif sen bir tanesin. İyi yayınlar tekrar.
6: Lüleburgaz'dan bildiriyorum. Ya kardeşim, geceleri arabamın lastiklerine işeyip durmayın ya. Sabahları leş gibi abi, inanamazsın ya.
7: Selam Arif, biz Uşak'tan PTT'yiz. Durmuş abine kargo da alıyoruz. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin.
8: Arif Güven Show'da.
9: Pazartesi günlerini sevdirdin bize.
10: Güven, Kocaeli, Gebze, Aksı Safhan'dan tır şoförü Orhan. Mesleğimiz gereği ömrümüz yolda geçiyor. Yıllardır radyo dinlerim. Ama senin gibi tuzunu, biberini, kıvamını, usta aşçı misali lezzet katanını duymadım, görmedim aga.

0: Bayanlar baylar, Radyo Ruj eşim, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin, biraz daha yükselin.
1: Arif Güven,
0: Arif Güven, Arif Güven, yayında. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, elbette memlekette olup bitenlere, haber başlıklarına bakacağız. Fakat böyle giriş konusu verdim, dedim ki kurban olduğum şu anki sevgilinizi ya da eski sevgilinizi herhangi bir devlet grubuna benzetseniz neye benzetirdiniz? Baba çok güzel, bak diyor ki Kadıköy Belediyesi gibi benimki abi. Bugün diyor, yarın gel. Güzelmiş. Selamlar, iyi yayınlar. Abi benim eski sevgilim devlet planlama teşkilatı gibiydi. Devamlı bir plan var ama diyor icraatlar hep benden bekleniyordu. Buyurun. Eşini bankaya benzetenler var. Veriyorum kredi kartını bir saat içinde, sağ olsun diyor. Limiti dolduruyor abi. Patron, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi benim sevgilim de TEDAŞ gibi. Bazen diyor tüm enerjimi kesip sömürüyor. Bu da güzelmiş. Ya bak benim sevgilim şeye de benziyor ya. Sevgili dinleyenler. Benim sevgilim bir nevi babacığım Türkiye Uzay Ajansı gibi. Vallahi adı var, kendi yok, öyle söyleyeyim. Selamlar. Ben eşimi Adalet Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı arasında diyor bir durumda bırakıyorum. Hep bir yargı dağıtma, ders verme modu var çünkü. Son sevgilim Cimer gibiydi abi. Yazıyorsun, geç cevap veriyor. Sorularına net cevap alamıyorsun. Cevaplar tatmin etmiyor. Daha da çok kafa karıştırıyor. Benim sevgilim de abi seninki gibi tüye benziyordu diyor. Selam, benim hatunu ben silahlı kuvvetlerine benzetiyorum. Sabah saat 6'da başlıyor, koğuş kalk. Bir anda temizliğe giriyor. Nizam, tertip, düzen, kural. Bıktım demiş ya. Tövbe estağfurullah. Benim eşim de diyor ki bir elektrik kurumuna benzetmiş. Diyor ki biraz elektrik veriyor, mutlandırıyor. Ardından ilk buluşmadan kol gibi fatura geliyor. Vallahi güzelmiş. Hatta bunu günün konusu bile yapabilirmişiz yani. Sevgilinizin benzediği devlet kurumu. Bakan, bakan, bakan. Aa bak ne kadar güzel şeyler yazan da var. Diyor ki benimki 112 gibi abi. Her sorunun çözümü onda. Vay güzel. 112 gibi her sorunun çözümü onda. Güzel. Benim eski sevgilim abi E-Devlet gibi. Hakkımda benim bile bilmediğim şeyleri biliyordu. Patron, Antakya'dan selamlar. Benim hatun da tarım ve köy işleri gibi sürekli bir hayvancılık yapma, sürekli böyle küçük bir köye yerleşme hayalleri var diyor. Eyvallah kardeşim, inşallah gerçekleşir. Patron, benim sevgilim Anayasa Mahkemesi gibi bazen de turizm başkanlığı diyor. Eyvallah kardeşim benim.

0: Bak ne kadar güzel. Benimki Sağlık Bakanlığı gibi. Daha çok diyor Yeşilay'a benziyor. Şimdi yenge sigara içiyormuş. Abi de içmiyor. Diyor ki Fahrettin Koca gibi peşimde sağ olsun. Selam abi. Ben de eski kız arkadaşımı kurum değil ama kütüphaneye benzetiyorum. Sessiz, tepkisiz, garip diyor. Eyvallah kardeşim benim. Abi benim hatun da Merkez Bankası gibi. Aynı öyle, sürekli değer kaybediyor. Konuştukça daha da değer kaybediyor. Ya dur hakikaten söylüyorum. Çok keyifli mesajlar var canım kardeşim. Bakarus. Şimdi sevgili dinleyenler, çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Seni çok mutlu ediyorum ya. Senin için böyle.
3: Arif dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni. Merak etme.
4: Arif Güven.

0: Bayanlar, baylar, günün bu saat itibariyle radyoları yeni açanlar, aramızda yeni kızlanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha hoş geldiler. Babacığım biz bunu günün konusu yapalım ya, giriş konusu olsun dedim ama hakikaten söylüyorum, acayip keyifler, acayip güzel mesajlar gelince. Bir parti daha bakalım, ondan sonra malumunuz memlekete ne oluyor ne bitiyor. Dedim ki sevgilinizi ya da eski sevgilinizi böyle bir devlet kurumuna benzetseniz neye benzetirdiniz? Canım ciğerim bak diyor ki ben sevgilimi post yazına benzetiyorum, devamlı çekiyor benden. Vay be. Çiğdem'im yollamış, kurban oldu. Benim eşim rehabilitasyon merkezi gibi. Sinirlerimi otlattıktan sonra tedavi yöntemiyle beni iyileştiriyor. Ay ne kadar güzel. Allah hiç bozmasın mutluluğunuzu. Vay. Laz Mehmet abim yollamış. Bakayım ne diyor. Benimki aynı Kızılay kurumu gibi. Ufak çapkınlıklarımda çadırı arkamdan atıveriyor. Paramı da damarımdan, kanımı çeker gibi cebimden boşaltıyor. Vampir sevdalım yazmış ya. Merhabalar, merhaba. Sinan'ım mı yollamış? Benim eşim de tarım kredi, tarım kooperatifi gibi abi. Kas bitmiyor diyor ya. İçim dışım tarlada çukur gibi. Eyvallah kardeşim. Bakayım. Benim eşim iç işleri başkanı gibi. Her şey ondan sorulur. Bunu okumuş muydu? Ne vardı? MIT vardı. Bir yerde görmüştüm ya. Ömer'im bu arada sevgiler, saygılar canım kardeşim. Almanya'dan Ömer'im. Yaz yoklamaya. Eyvallah. Aa bak. Eski sevgilim MIT gibiydi. Her adımımı takip ediyordu. Bu dediğimiz gibi şey olsun abi. Bunu biz günün konusuna çevirelim. Ve bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler haberler haberler. Buyurun bu nedir bakayım bakayım bakayım. Buyurun şununla başlayalım. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Demiş ki üniversitelerde mezunların kolay iş bulacağı yeni bölümler açacağız. Muhtemelen kasiyerlik, garsonluk gibi yeni bölümler gelebilir, bilmiyorum. Vallahi canım kardeşim haber budur. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Demiş ki üniversitelerde mezunların kolay iş bulacağı yeni bölümler açacağız. Tabii canım, marketler için lazım. Harca bitmez, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi falan. Oy oy geçelim canım ciğerim. Ya şimdi son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan birisi olmaya başladı. Malumunuz böyle bir Yunanistan adaları, Bodrum fiyatları, Çeşme fiyatları, Çiçeğim, Cunda esnafının isyanı. Birçok insan da bununla ilgili konuşuyor. Bakınız. Şimdi Demet Akalın'ın böyle bir açıklaması var. Demiş ki Bodrum ve Çeşme'deki pahalılığa isyan etti. Enflasyon, ekonomik kriz olabilir ama diyor işin dozu kaçtı. Deli deli fiyatlar var. Mekanlar bomboş. Herkes diyor Yunanistan'a gidiyor. Gani Müjde'nin bununla alakalı bir açıklaması var. Gani Müjde de kendi Twitter hesabından paylaşmış Bodrum isyanı diye. Yavrum hakikaten söylüyorum. Adam diyor ki otopark 800 TL. Otopark. Mesela canım ciğerim balık ürünleri falan da yememişler. Bildiğin normal böyle lahmacun yemişler. Hesaba bak abi 20.000 TL hesap gelmiş ya. Şimdi buna istinaden bazı haberlerde şöyle geliyor. Tatil için Yunan adalarını tercih edilmesiyle beraber Alaçatı'da fiyatlar düştü diye haber yapanlar da var. Esnaf biraz böyle bir isyanda çünkü diyor ki herkes Yunanistan'a gidiyor. Ama aslında Alaçatı'nın, Bodrum'un fiyatlarının çok da yüksek olmadığını söylüyorlar. Fakat babacığım mekanlar bomboş. Cunda adasında bir esnaf, şimdi malumunuz Ayvalık'tan Yunanistan adalarına geçiş var. Kapıda vize için bekleyenlerin görüntülerini çekmiş. Böyle upuzun bir kuyruk, hakikaten söylüyorum. Ki ben de gittim. Dolayısıyla da abi şimdi bu görüntüyü çekiyor. Bu arkadaş kimse, Cunda'da bir esnafmış. Diyor ki biz Cunda'da sinek avlıyoruz. Millet diyor. Milli sermayeyi Yunanistan'ın cebine, Yunanistan'ın, Yunanların cebine dolduruyor diyor. Şimdi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi upuzun bir kuyruk var da abinin isyanı da bu. Biz diyor ki Cunda'da sinek avlıyoruz. Millet diyor milli sermayeyi Yunanların cebine sokuyor. Babacığım bak şu işte uzun kuyruğu görüp de utanması gerekenler bence oradaki insanlar değil. Yani insanları memleketten kaçırtanlar. Milletin, vatandaşın kazık yemek istememesi hiç de zorunuza gitmesin. Cunda'da esnaf sinek avlıyormuş. Millet milli sermayeyi Yunanların cebine sokuyormuş. Geçelim canım kardeşim. Bu nedir? Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay. Ya böyle uyanık. Ya, ne denir buna? Tatlı su sazanlarına da bayılıyorum abi ya. Şimdi haberi teker teker vereyim abi. Sakin olmaya çalışacağım. Gençlik. Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay diye bir abimiz. Demiş ki ülkem kazansın diyerek baba arabasının bakımlarını yaptırmak için paşam 7500 kilometre yol yapıp Kayseri'ye gelmiş. Haber bu. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay ülkem para kazansın diyerek arabasının bakımlarını yaptırmak için 7500 kilometre yol yapıp Kayseri'ye gelmiş. Şimdi arabayı Almanya'dan alıp vergiyi onlara vermişsin zaten. Çamurluğunu getirip bize tamir ettiriyorsun. Paşa babam madem ülkeni çok seviyorsun gelip arabayı buradan alsana. Ülkem kazansın diyorsan o arabayı bindir o Mercedes'i geleceksin bu memleketten alacaksın. Milyarlarca lira ÖTV ödeyeceksin göreceğim o zaman ben senin ülke sevdanı yani.
1: Hanımefendiler beyefendiler Arif Güven Showtime radyonuzda. Canlar ciğerler ayrılmayın geliyoruz.

her anı çok eğlenceli, her anı çok komik. Tam 3 saat boyunca Arif Güven yayında. Adamım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 10.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif, ben Yağmur. Haber.

0: Parti kur, oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan, saygılar abi.
1: Arif abi, parti kur, oy verelim, oy! Oy verelim, oy!
2: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Arif abicim, selamlar, saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
4: Arif abim merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Showtime.

0: radyonuzun sesini
1: bir daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında.
1: Buyurun, biraz böyle bir kafamız dağılsın. Damada işkence planı, film sahnelerini aratmadı. Nedir hikaye? Çiçeğim. Bursa'da bir arkadaş grubu damat olan arkadaşlarını önce mehteran ile karşıladı. Daha sonra türlü oyunlar ile sabaha kadar işkence yaptı. 3 gün 3 gece sürecek olan eziyet anları mahalle sakinleri ve düğüne katılanlar tarafından hayretle izlendi. Bakalım habere. Bir arkadaş grubu evlenen arkadaşlarına farklı oyunlar ile 3 gün 3 gece sürecek babacığım bir işkence planı hazırlamışlar. Düğün bitimi kolları sıvayan grup damadı mahalle girişinde mehteran takımı ile karşıladı. Burası güzel. Bunda varım abi. Mehteran eşliğinde yürüyen damadın arkasına bu sefer çığlık maskesi takan bir grup çıkıyor. Korku maskeleri ve kostümleri giyen damadın arkadaşları evlenen arkadaşlarını ortalarını alarak çifte telli oynuyor. Çığlık maskesi ve çifte telli. Bitti mi? Bitmedi. Çifte telli sonrası damat ve sadıç korku maskeleri takan grup tarafından kaçırıldı. Mario kostümü giyen damat ve sadıç bildiğin kostüm partisi gibi, hakikaten söylüyorum bak, çünkü bak diyor ki damatla sadıca Mario kostümü giydirmişler. Mario kostümü giyen damat ve sadıç bu sefer de La Casa de Papel adlı dizide rol alan oyuncuların kostümlerini giyen başka bir grup ile karşılaştı. Kıyafet balosu abi. Aynen öyle. Elleri kelepçelenen damat ve sadıcın sürpriz bir sulu işkence başlamış damat ve sadıca. 12 ayrı işkence yapıldı. Sulu işkence sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan damat yerde süründü, şınav çekti. Sadıç ile sandalye kapmaca oynayan damat son olarak gastro damat adı verilen son işkenceyi de başarılı şekilde geçti. Nedir o? Leğen içerisinde 5 litre süt, acı toz biber, karabiber ve kimyon karıştıran grup içerisine altın yüzük atarak damat ve sadıcından yüzüğünü bulmalarını istedi. Bu aşamayı da başarılı geçen damat ve sadıcı oğlum Survivor gibi hakikaten söylüyorum. Bu aşamayı da başarıyla geçen Super Mario mutlu sona ulaşarak görevlerini sırasıyla tamamlamış. Ayrıca işkence ve aşamalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken mahalle sakinleri olup biteni hayretle izledi. İyi. Şimdi haber de bu. Damada işkence. Yavrum, adama niye işkence yapıyorsunuz? Adam evlenmiş. Adam ömrü boyunca işkence çekecek zaten. Şaka şaka. Şaka şaka. Kardeşlere bir ömür boyu elbette mutluluklar diliyoruz. Canım kardeşim var, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz babacığım bir dünya memleket haberi var.
2: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
3: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
4: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
5: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: Murat Kurban Oldu, Marif Güven Showtime, malum hala radyonuzda. Şimdi bakalım ne oluyor, ne bitiyor memlekette. Bugünün şu habere bakalım. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Bursa'da canım kardeşim Mehmet Ozan U'nun evinin bir odasını aylık 4000 liraya kiralamış. Buraya kadar diyorsun tamam. Odada 3 gün kalan Mehmet Ö eve gelen misafirlerden rahatsız olunca parasını geri alıp ayrılmak istiyor. Demiş ki ben bir aylığında 4000 TL burayı kiraladım ama eve gelip gidenlerden ben demiş rahatsız oldum. Dolayısıyla da 3 gün kaldıktan sonra ben diyor ayrılıyorum. Paramı da diyor geri istiyorum. Para karşılığı cep telefonunu veren Ozan U yani ev sahibi 10 gün sonra konuşmak için çağırdığı Mehmet Ö'ye demiş ki gel kardeşim konuşalım. Adam da geliyor konuşuyorlar. Fakat Mehmet Ö'ye kadın kıyafetleri giydirip arkadaşlarıyla birlikte işkence yapıyor. Tövbe estağfurullah tövbe. Ve bu işkence fotoğraflarını, bu kadın kıyafetli fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşıyor. Yavrum olaya bakar mısın? Hakikaten birisinden bir oda kiralıyorsun canım kardeşim. Rahatsızlık duyuyorsun. Diyorsun tamam kardeş ben 3 gün sonra çıkıyorum diyorsun. Paranın geri kalan kısmını istiyorsun. O da sana gel diyor. Bir grup arkadaşıyla evde seni bekliyor. Sen her şeyden habersiz gidiyorsun. Sana işkence yapıyorlar. Kadın kıyafetleri giydiriyorlar. Ve bu fotoğrafları da canım kardeşim sosyal medyada paylaşıyorlar. Olaya karışan 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ne enteresan ya. Şeyi fark ediyor musunuz? Bakın fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu insanlar bunları yaparken babacığım en ufak bir endişe, en ufak bir korku. Ya biz bunu yapıyoruz, sosyal medyada da paylaşıyoruz böyle en ufak bir çekinme hissediyorlar mı? Hissetmiyorlar abi. Sebep? Oy oy, delirdik yemin ediyorum. Buyurun bir parti daha böyle bir, daha doğrusu şu habere de bakalım ondan sonra günün konusunu radyolarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatacağız. Karabük'te bir vatandaş 50 bin lira bastığı kuponu yatınca iddia bayini ateş etti. Yok abi yok, akıllı insan yok. 50 bin TL'lik kuponu tutmayınca yaptığıyla şok etti. Karabük'te bir kişi şans oyunlarında 50 bin TL kaybedince oynadığı büfeye ateş açtı. Sanki büfe kaybettirmiş gibi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırı yapan şahıs kısa sürede yakalandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa D. 38 yaşında iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL kaptırmış. Kaybettiği paradır hazmedemeyen şüpheli büfe önünde belinden çıkarttığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Yavrum bir de demiş ki psikolojik sorunları varmış arkadaşın. Dedim ne kadar güzel ya. Psikolojik sorunları varmış. Sanki ülkede herkes sağlıklı. Bir tek bunun psikolojik sorunu var. Yok anam hakikaten söylüyorum yani her yerde şiddet var. Boşuna demiyoruz bu ülkenin suyuyla acilen böyle bir antidepresan mı karıştırmak lazım, ne yapmak lazım? Tepeden babacım papatya çayı mı dağıtmak lazım? Çay dağıtmak deyince seçimler geldi aklıma. Neyse geçelim. Şimdi dur. Konuyu bir dağıtalım canım kardeşim kurban olduklarım. Günün konusunu vereceğim. Şimdiden de mesaj yollayan dostlarımıza teşekkürler. Ya dün böyle bir kurban oldum dediler ki abi film izleyelim. Ya ben zaten oldum olası bak şimdi korku filmlerini sevmem abi. Hiç sevmem. Şimdi bir film seçmişler dediler bak bu güzel bu güzel. Yavrum biz Türkler olarak galiba korku filmi çekemiyoruz abi. Vallahi çeksek de çok böyle eğreti duruyor bizde. Olmuyor abi. Ya yani kendimize göre bak şimdi komedi filmlerimiz çok güzel. Yerli komedi filmleri harika. Kendimize göre böyle bir korku sineması bana kalırsa oluşturamadık. Ya illa da böyle Hollywood tarzı çekin demiyoruz ama ne bileyim abi bir Uzak Doğu sineması ya da bir İspanyol sineması gibi böyle bir Türk korku sineması olmadı, oluşmadı yani. Olmuyor ya yavrum. Yani yapılanlar da kötü taklitten öteye geçemiyor. Diye bakıyorsun işte cinli perili. Bir de isimleri bile Arap isimli korku filmleri çekiyoruz yani. Dedim baba benim tezim budur. Biz korku filmi yapamıyoruz. Biz Türklerde bu korku filmi biraz eğreti duruyor. eğri oturup doğru konuşmak gerekirse yavrum, bakıyorum şimdi sosyal medyaya, benim hiç anlam veremediğim şeylerden bir tanesi benim de başıma geldi. Arkadaş beni, yani sağ olsun şimdi adını vermeyeceğim, davet etti de. Ya bizde şimdi baby shower diye bir şey var ya. Bu ne abi? Bu bizde eğreti durmuyor mu yavrum? Elin yabancısı yapsın abi. Sonra düşündüm, bak bu da bizde eğreti duruyor. Mesela Amerikan filmlerinde şey diyorlar ya, lanet olsun dostum falan diyorlar ya. Biz de günlük hayatta lanet olsun, bak bu mesela eğreti duruyor. Ne bileyim, yılbaşını Noel diye kutlamak bana kalırsa bir tık böyle eğreti duruyor. Sonra bak mesela şimdi yabancı filmlere bakıyorsun. Yavrum hiç, ya adamlar evde ayakkabıyla dolaşıyor. Bizde bu eğreti duruyor. Yani şimdi bizde evde, yani biz Türkler evde ayakkabıyla baba girmek ne bileyim eğreti duruyor yani. Ama dediğim gibi en çok bu korku filmi. Peki başka? Baba bizde tam olmuyor ya bu iş. Ha, kıvıramıyoruz bu. Biraz bizde böyle bir eğreti duruyor dediğiniz ne var abi? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dediğimiz gibi korku filmi bizde biraz böyle acayip bir eğreti duruyor. Olmuyor, olduramıyoruz yani. Evde ayakkabıyla dolaşma eğreti duruyor, ne bileyim abi. İşte İngilizceyi aksanlı bir şekilde konuşmaya çalışırken saçmalamak da bizde abi olmuyor ya. Tam böyle olmuyor yani, olmuyor baba. Eminim siz çok daha güzel örnekler vereceksinizdir. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi ya, bak bu da bizde çok öyle olmuyor dediğiniz ne var? Bizde eğreti duruyor dediğiniz ne var? Yazın, yollayın.
1: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun hem yakıyorsun.
2: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
3: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
4: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
5: Arif Güven, idolsün, idol.
6: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
7: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
8: Arif Güven, Showtime.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven. Yayında.
1: Arif abi günaydın. Ben Lavurgaz'dan Kemal. Sen bizim iç sesimizsin. Seni seviyorum.
2: Arif abi seninle birlikte yayındayız.
3: Arif Güven.
4: Günaydın Arif. Şu pozitif enerjinin %10'unu bana versen dünyanın en mutlu insanı ben olurum herhalde.
5: Selamlar Arif Güven. Biz Giresun Ey Nesil'den genç şoför kardeşlerin. Seni büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Hayırlı günler.
6: Abi programın sonunda yapmış olduğun konuşma bana Cüneyt Arkın'ın filmini hatırlattı. Ya abi ilk önce öpüyorsun sonra dövüyorsun. Abi sen de ilk önce güldürüyorsun sonra son konuşmandaki duygusal konuşmalarla ağlatıyorsun. Yapma şu duygusal konuşmaları abicim ya.
7: Selamünaleyküm Arif abi. Ben Gebze'den taksici Orhan. Abi bayağıdır dinleyemiyordum seni. Dün geceye geçmiştim. Bugün yine gündüzdeyim. Senin sesini duydum. Çok mutlu oldum abi.
8: Arif abi merhabalar. Nazil'den. Ben kim miyim? Durgun Canlı. Abi yanlış okumadın. Adım Durgun abi. Soyadım Canlı. Adımı da soyadımı da çok seviyorum abi. Sen de seviyorsun. Etkin diksiyonun ve keskin esprilerine bayılıyorum abi. İyi çalışmalar abi.
9: Radyo Merhaba, reklamlar.
10: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük, sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
5: Selam, Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle, selamlar.
6: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten de çok çok teşekkürler. Malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa bir kez daha söylemiş olalım. Babacığım, dün böyle bir Türk korku filmine denk geldim, dedim yok baba. Biz bu işi beceremiyoruz. Yani Türk korku filmi bizde biraz böyle bir eğreti duruyor. Sonra böyle işte az önce verdiğim başka örnekler vardı. Baby Shower Partisi diye bir şey çıkartmışlar ya. Oğlum, çocuklara bakıyorum, hakikaten söylüyorum ya. Yok baby shower'ı, yok bir ilk dişi, yok bilmem nesi. Çocuk yani daha bir yaşına gelmeden benim hayatım boyunca yaptığım bütün kutlamalara kadar kutlama yapılıyor çocuğa. Velhasıl bizde bazı şeyler eğreti duruyor. Başkaları yapınca bir şey diyemeyeceğiz abi, ama bizde eğreti duruyor dediğiniz ne var? Buyurun, bak doğru söylüyor. Bilim kurgu filmleri de abi bizde eğreti duruyor. Doğru, yapamıyoruz bilim kurgu filmlerini baba. Aklımıza gelen böyle bir tane bilim kurgu filmi. Yani komedide tamam, gore var, eyvallah. Evet abi, elin yabancısı yapınca oluyor ama bizde biraz eğreti duruyor dediğiniz ne var? Bugünün konusu bu. 0530 071 43 55. Kesinlikle kır düğünü abi, eyvallah kardeşim benim. Bak, tartışmak abi bizde eğreti duruyor. Aslında bunu bir başarabilsek her şey çok kolay çözülecek. Doğru söylüyorsun. Biz baba yani televizyondaki tartışma programlarında bile hemfikir olamayıp birbirimize hakaretlerde bulunan insanlarız ya. Valla. O orayı dinlemiyor, o orayı dinlemiyor. Seçim bizde biraz eğreti duruyor abi. Bak, iPhone almak için geceden kuyruğa girmek bizde eğreti duruyor abi. Tabii canım, elim adamı malumunuz geceden, günler öncesinden giriyorlar abi, bekliyorlar yani. Evet abi, fantastik bilim kurgu filmleri, aksiyon filmleri şeklinde sıralayabiliriz. Sitcom dizi yok be, sitcomlarda biraz başarılıyız abi. Tabii canım, Avrupa Yakaları falan, ben yani sitcom konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum gençlik. Metro istasyonlarında, okuyamadım özür dilerim, metro istasyonlarında elinde kahveyle dolaşmak abi bizde biraz eğreti duruyor demiş. Evet, olabilir, doğru söylüyorsun ya. Ha? Sokak dansı bizde eğreti duruyor abi. Bak demiş ki, erkek kısmının şort spor ayakkabı kombinin altına uzun çorap giymesi eğreti duruyor abi. Bak, Halloween partisi hakikaten yani katılanlar da var biliyorsunuz değil mi? İstanbul'da, Mestuam'da valla. Halloween partisi, tuhaf tuhaf giyiniyorlar. Acayip acayip makyaj yapıyorlar. Evet abi, doğru söylüyorum, biraz bizde eğreti duruyor. Bak demiş ki, opera abi bizde eğreti duruyor. Olmuyor işte, niye zorluyorsunuz demiş ya. Opera valla söylüyorum, bizde biraz eğreti duruyor kabul etmek gerekirse. Gerçek bu abi. Caz biraz bizde eğreti duruyor. Evet, olabilir, doğru söylüyorsun. Christmas gelmiş. Evet, doğru söylüyorsun. Yılbaşı kutlamak abi. Onu ben söyledim yavrum. Bak mesela hani Noel ağacı bizde biraz eğreti duruyor yavrum be. Evet abi. Hep Amerikan filmlerinde gördüğümüz o Noel ağacı biz de koyuyoruz. Mümkünse pencerenin önüne koyuyoruz. Pencereyi de açık bırakıyoruz. Hani perdeyi çekmiyoruz herkes görsün diye. Bizde başka ne eğreti duruyor? Protesto eğreti duruyor abi. Muhalefet eğreti duruyor abi. Eyvallah canım kardeşim, doğru mu? Dur, doğru. Telefon için demiyorum ama teknolojik ürünler için geceden sıraya girmek bizde eğreti duruyor abi. Salonunda nikah merasimi bizde eğreti duruyor. Bilmiyorum. Bak demiş ki, toplu taşıma araçlarına binerken önce inenleri beklemek bizde eğreti duruyor. Ya hadi onu becerelim de varsın eğreti dursun. Keşke becerebilsek yani. Anladığım kadarıyla kırmızı ışıkta beklemek bile bizde eğreti duruyor demiş. Eyvallah. Vallahi çok keyifli örnekler geliyor. Herkese de çok çok teşekkür ediyoruz dostlar. Var bir dünya mesajımız var. Artık yollamasanız bile herhalde bir 3-4 parti çıkacak. Lanet olsun demek. Doğru söylüyorsun abi. Evet ya, Amerikan filmlere lanet olsun dostum falan diyorlar ya. Evlilik dışı ilişki bizde çok eğreti duruyor. Bilemem. Bunu bak, bu şeyi, konuyu öyle söyleyelim. Aslında yurt dışında yaşayan dostlarımız çok daha farkındalıkla cevaplayabilirler abi. Opera, bale, evet. Çok sesli koro. Bu gibi çalışmalar bizde eğreti duruyor ya, bale. Bizde eğreti duruyor mu? Duruyor. Tiyatrosu Spor Atlet. Spor salonu ve yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi. Ama bizde eğreti duruyor abi. Tabii ya, onunla giyeceksen ona göre fiziğin olacak abicim ya. Ne diyelim, kurban olduğum günün konusu bariz belli. Dolayısıyla da birazdan buradayız.
2: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
3: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
4: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
5: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
6: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
7: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
8: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
9: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: havası var. Emme diyor, burada yolda gidemeyip de yırtınanlar gibi. Hakikaten öyle ya. Abi arabadan bir ses çıkıyor. Bakıyorsun 60'la gidiyor. Los Angeles yurt dışında elit, bizde Los Angeles eğreti abi. Doğru mu? Doğru. Eğreti duruyor biraz vallahi ya. Buyurunuz. Bak İsviçre'den Emre yollamış. Korkusuzca bisiklete binmek, bizde eğreti duruyor. Ki orada bisiklete binenlerin fotoğraflarını yollamış. Bakalım bakalım bakalım. Bence bizim insanımız yabancılara yol tarifi etmesi, evet, eğreti duruyor. Bir de İngilizce bilmiyorsak sanki yüksek sesle söyleyince karşı taraf anlayacakmış gibi hissediyoruz yani. Buradan go go. Baba go diyorum, anlamıyor ya. Çiğdem'im, yok yok, son derece doğru bir mesaj yollamışsın da yayında okumak istemedim ben, ama sonuna kadar katılıyorum sana. Bakalım bakalım bizde başka eğreti ne duruyor? Abi petrole yanaşıp depoyu fulle demek eğreti duruyor hakikaten. Yani o biraz yürek istiyor, o biraz nakit istiyor. Aynı zamanda o biraz hakikaten, ne söylüyorum, fulle derken babacım, o rakamlara bakıyor olmakta cesaret istiyor yani. O bayağı bir şey istiyor abi. Evet evet. Seçim yapmak bizde eğreti duruyor abi. Eyvallah. İçinde parti geçen herhangi bir şey, yaza merhaba, beach, Noel, doğum günü. Evet ya, doğru. Kısa paça dar erkek pantolonu bizde eğreti duruyor. Evet, olabilir, doğru. Bilim bizde eğreti duruyor demiş ya. Yok ya, o kadar da şey yapmayalım yani. Nobel ödülü almak bizde eğreti duruyor. Alışık olmadığımız için şimdilik durum bu demiş. Evet ya, doğru söylüyorsun. Keşke daha fazla alabiliyor olsak yavrum, ama aması var işte, kurban olduğum. Başkaları yapınca eyvallah, ama bizde eğreti duruyor. Bakayım bakayım, festivaller demiş abi. Memur bey, kimliğinizi görebilir miyim? Aa evet ya. Şimdi yabancı filmlerde görüyoruz. Diyor ki, kimliğinizi görebilir miyim? Biz şey yapamıyoruz abi. Bak baby shower, evet abi doğru söylüyorsun. Klasik müzikle düğün yapmak abi. Bizde eğreti duruyor klasik müzikle. Olmaz ki yavrum, o klasik müzikle de olsa illa o Erik Dalı çalınacak. Adres sorulduğunda bilmiyorum cevabını vermek bizde eğreti duruyor abi. Yo, herkes biliyor. Buyurun. Cadılar Bayramı, Halloween. Evet abi, doğru söylüyorsun. Bizde eğreti duruyor. Siyaset bile bizde eğreti duruyor abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakayım bakayım. Batı müziği bizde eğreti duruyor. Bilim kurgu filmleri geldi. Kıza hesap ödetmek bizde eğreti duruyor abi. Yakışmaz oğlum. Yakışmaz oğlum. Ha, ben ödetir miyim? Vallahi kızla bir daha görüşmeyeceksem ödetirim yani. Kibar konuşmak bile bizde eğreti duruyor. Tabii canım, doğru söylüyorsun. Bak itfaiye eri olmak Türkiye'de eğreti duruyor abi. Eyvallah kardeşim benim. Yabancı ülkelerde işte fötür şapka takılırken, evet hani onlar, bizde çok fazla bu kültür yok zaten ya. Dolayısıyla hani fötür şapka bizde biraz eğreti duruyor olabilir. Ben ama çok yakıştırıyorum takanlara da valla. Diskoda dans abi bizde eğreti duruyor. Bak yellenmek gelmiş ya. Velhasıl var. Birazdan mı? Peki birazdan mesajlara kaldığımız yerden elbette devam.
1: Günaydın. Berlin'den selamlar.
2: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
3: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
4: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
5: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki, Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
1: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
2: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
3: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif abi, inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur, yoksa hiç gitmez abi, daha da çoğalır gibime geliyor.
6: Arif abi, ben taksici Karabayrak, bir kayamız var, yemin ediyorum var ya, adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi, bitirdi ömrümü, bitirdi.

0: Sevgili dinleyenler, vallahi artık mesaj yollamayın, bir dünya mesajımız var. Bakalım bakalım bakalım. Başkası yapınca oluyor abi, de bizde biraz elti duruyor dediğimiz ne var? Günün konusu buydu. Bakalım bakalım bakalım. Saçları sarıya boyatmak abi, başkası yapınca oluyor da bize diyor kaşlar siyah, saçlar sarı. Ya yok canım ya. Bazılarına oluyor abi, güzel oluyor yani. Bakalım bakalım bakalım, saç kesimi abi, evet ya. Orta parmak işareti abi, yabancılar yapınca oluyor, bizde biraz eğreti duruyor. Doğru söylüyorsun. Kot pantolon altına kundura giymek abi, tamam. İngilizce konuşmak, dans etmek, sanat filmine yorum yapmaya başlamak, bizde eğreti duruyor abi. Çayı sütle içmek, evet ya, bizde çok böyle bir kültür yok. Çay normal çay, ama onlar çayı sütle mi içiyorlar? Bak diyor ki futbolcuların sahadaki artistik hareketleri, onlar da oluyor, bizde biraz eğreti duruyor abi. Amerikan aksanı, bizde biraz eğreti duruyor abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Mekana girip cool gibi davranmak. Yılbaşı süslemesi geldi. Amerikan futbolu bizde biraz eğreti duruyor. Var mı? Var. Oynayanlar var. Bazı üniversitelerin Amerikan futbol takımları var mı? Var. Bizzat ben Ege Üniversitesi Amerikan futbol takımını konuk almıştım değil mi abi? Abi adamlar zaten iri yarı. Bir de o kıyafetleri giymişler. Vallahi söylüyorum. İzbandut gibi adamlar. Sanat filmi bizde eğreti duruyor abi. Felsefe bizde eğreti duruyor. Bak doğru, bu da çok doğru bir tespit ya. Noel Baba kıyafeti giyip AVM'lerde yılbaşı atmosferi yaratmaya çalışmak bizde eğreti duruyor. Yavrum biz şu Noel Baba olayının da biraz böyle bir cılkını çıkarttık. Ben söylüyorum bak, yılbaşında ya yakın Noel Baba kıyafetiyle yavrum döner kesen dönerci gördü bu gözler. Ayakkabılarla ev içinde dolaşmak. Onu ben söyledim. Demek ki sen dinlememişsin. Eleştiri abi bizde. Çünkü hiçbirimiz eleştiri ve eleştirilmeyi bilmiyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Sürpriz evlilik teklifleri bizde biraz eğreti duruyor abi. Olabilir. Vallahi tespitler doğru. Baby shower o ne abi yavrum, işte bebeğin olacak. Bebeğin kız mı olacak? Yoksa erkek mi olacak? Önce sen öğreniyorsun. Galiba şeye de söylemiyorlar değil mi? Babaya da söylemiyorlar diye biliyorum ben. Çok da emin değilim, bilmiyorum. İşte aileyi topluyorlar. Kırmızı balon, mavi balon, işte hangisini patlatırsan falan, peşman hikayesi var ya. Envai çeşitte şey var abi. Söyle şunu adını. Çeşitleri var, öyle söyleyeyim bakayım. Buyur baba, sana sonuna kadar katılıyorum. Adana kuşbaşı dururken az pişmiş kanlı kanlı bonfile biftek yemek bizde eğreti duruyor abi. Oh my god demek bizde eğreti duruyor. Evet abi doğru söylüyorsun ya. Bak demiş ki geçen bizim tarihçi Osmanlı'da bir olayı anlatırken bir sultanın tepkisi olarak söyledi. Eğreti olmadı, çok da komik oldu demiş. Tarihçi öyle mi anlatmış? Bilim kurgu, evet doğru söylüyorsun. Korku filmi geldi yavrum, onlar geldi. Dünyayı kurtaran adam serisi. Yavrum zamanla işte o imkanlarla yapılmış yani, ne diyeyim. Bak elinde karton bardağıyla sokakta kahve içen Türk polisi bizde eğreti duruyor abi. Bir erkeğin diz çökerek evlenme teklif etmesi bizde eğreti duruyor abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Paskalya'da yumurtaları sokuşturmak bizde eğreti duruyor. Hiç yapmadı böyle şeyler, hakikaten söylüyorum yani, bilmiyorum. İngilizce espri yapmaya çalışmak bizde eğreti duruyor abi. Bazen bir şeyler yollamışsınız da anlamadığım için okumuyorum. Okuyamıyorum daha doğrusu. Bakayım, bakayım, bakayım. Halloween bu geldi yavrum. Bakayım. Puro içmek bizde eğreti duruyor abi. Vallahi doğru söylüyorsunuz ha. Vay imparator, Nevzat'ım gelmiş ya. Arif'im, günün büyük bir bölümü deniz yolculuğunda geçtiği için malum Türkiye'deki internet çekim gücü çok hızlı, süper olunca sürekli bağladım. Canım kardeşim benim, siz eğlenin, keyifli olun da Allah diyorum ya. Evet yolladığın haber de bende var bu arada. Bakayım bakayım. Buyur. Mehmet abinin derdi malumunuz ben. Durum şey gibi, hani ayının 6 tane türküsü varmış, 6'sı da armutla alakalıymış derler ya. Arif Efendi sahnede çok eğreti duruyorsunuz. Şöyle yurt dışında yemin ediyorum konserlere gidiyorum. Carmen Electra'lar geliyor. Angelina Jolie'ler geliyor. Senin gibiler de gidiyor abi. Erkekler Brad Pitt'ler gelirken diyor. Bizde ise Duba Arif geliyor. Abi ya Allah'ım. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, valla verilmesi gereken bir ara var. Aradan sonra yeniden bir parti daha mesajlara bakacağız. Olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
4: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
5: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
7: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Son parti mesajlar.
1: Ne?
0: Evet abi.
1: Biraz daha yükseltin.
0: Nasıl kafir oldu değil mi?
2: Her gün akşam oluyor. DJ'niz engelleri aşıyor.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Böyle konuşan hakikaten yabancı müzik yayını yapan ve yayında böyle konuşan arkadaşların da biraz böyle bir eğreti durduğunu düşünüyorum ben. Tabii canım ya. Kafiyeli konuşmaya çalışıyorlar. Bugün de gün akşam oluyor. Nereden yayın yapıyorsun yavrum? Nereden? Las Vegas'tan mı? Nereden yani? Eğreti duruyor doğru. Biz de şu fesat kıskanç ikiyüzlü akrabalar eğreti duruyorlar. Keşke hiçbiri olmasaydı demiş ya. Bu biraz sert olmuş. Baba başkası yapınca oluyor. Bizde biraz eğreti duruyor. Günün konusu buydu. Dolayısıyla da artık toparlıyorum mesajları. Birbirinin benzeri olanları okumuyorum. Baby Shower yine gelmiş. Halloween yine gelmiş. Evet abi. Onlar hakikaten yani açık ara eğreti duruyor. Bakayım. Süper Bowl'u takip etmek bizde eğreti duruyor abi. Yo ben takip ediyorum. Çaktırmadan takip ediyorum ki eğreti durmasın diye. Meksika dalgalanması bizde eğreti duruyor. Bekarlığa veda partisi. Evet bak bu olabilir. Bundan sonuna kadar katılıyorum abi. Bekarlığa veda partisi bizde eğreti duruyor abi. Sosyal medya fenomenliği bizde eğreti duruyor abi. Bilmiyorum korku filmi geldi. Futbol kim ne derse desin gayet de eğreti duruyor. Bilemeyeceğim senin fikrin. Sabah kahvaltısında kahve içmek eğreti duruyor abi. Çay varken demiş. Bilemem. Duyar kasmak bizde eğreti duruyor abi. Bilmiyorum Çiçem. Sizin fikriniz. Bakayım. Kibarlık, nezaket, incelik bizde biraz eğreti duruyor. Teknolojik ürünlerdeki gelişmeler, bilgisayar programları ve oyunlar bizde biraz eğreti duruyor. Evet. Konya merkezli Akınsoft isimli yazılım firmasının geliştirdiği robot bizde biraz eğreti duruyor. Oğlum o robota Erik Dalı oynattık ya. Nasıl eğreti durmasın ya? İngilizce kelimeleri sürekli cümle içinde kullanmaya çalışmak bizde eğreti duruyor. Ha anladım okey. Canın cehenneme diye hakaret etmek bizde eğreti duruyor abi. Evet Amerikan filmlerinde canın cehenneme falan diyorlar bizde eğreti duruyor doğru. Biz daha çok Allah diye başlayan. Belgeseller de bizde eğreti duruyor abi. Yo belgesellerde çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Beyaz atlet bizde eğreti duruyor. Ne giyeceğiz oğlum? Kahvaltıda portakal suyu içmek. Evet ya. Düşün bak diyor. Kalabalık bir grup kahvaltıya gitmişsiniz. Serpme kahvaltı gelmiş. Termoslar gelmiş. Bir de diyor ki portakal suyu alabilir miyim? Senin yöneğine çay var burada. Aksiyon filmi bilim kurgu korku geldi. İş güvenliği bizde biraz eğreti duruyor. Olabilir bilmiyorum. Beatbox. Beatbox şey değil mi bu? Ağzıyla müzik yapmaya çalışan arkadaşlar. Ha. Salsa ve minimum Latin danslarıyla uğraşan erkeklerin başı çektiği hareket bence eğreti duruyor abi. Evet ya. Gerçi benim arkadaşlarım yapıyorlar. Gayet de güzel yapıyorlar ama bilmiyorum yani. Bana göre değil.

0: kızların Paris'e gidince şapka takması biraz eğreti duruyor abi. Bilmiyorum yavrum. Hiç gözümde canlandıramadım bile yani. Senin söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Korku filmi saçmalıkları. Evet ya, dedim ya, bir de Arapça bir isim buluyoruz ona. Tabbe diyoruz. Biz bilmem ne diyoruz abi. Tabii canım ya. Onu çekeceğine git abicim. Kuş çek, börtü çek, böcek çek. Belgesel çek daha yararlı. Tabbe. Kısa paça pantolon bizde eğreti duruyor abi. Toparlıyorum gençlik, çünkü daha vermemiz gereken bir dünya haber var. Bakayım bakayım. Serenat diz çöküp evlilik teklifi bizde eğreti duruyor. Tamam geldi. Kır düğünü yerine piknik düğünü yapmak. Piknik düğünü mü? İlk defa duyuyorum. Velhasıl sevgili dinleyenler, vallahi mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Ama artık birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malum yazıyor haberleri gelecek. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Birazdan bir toparlarız.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devriye atsınlar bari.
1: Merhaba Arif abi, ben Yusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif'den short pants almak istiyorum.
2: Arif, dur kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
3: Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
6: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
7: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Showtime yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
8: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına yürene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
9: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.
4: Arif Güven, Showtime.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, Romalılar. Malumunuz canım kardeşim, artık hani mesajlar yeterli olmuş olsun. Yazıyor yazıyor haberlere bakalım. Şimdi genel alanda sıcaklıkların etkisiyle anladığım kadarıyla delirdik çiçeğim. Al. Tuğbe yolun ortasına oturup ezin beni diye bağırdı. Sebep bilinmiyor. Kimse normal değil abi. Sakarya'da ev sahibinin kendisini evden çıkarttığını iddia eden bir kişi Adapazarı Karasu Duble yola oturarak suratla geçen arabalara ezin ulan beni diye bağırmış. Ne güzel. Buyurun. Böyle bir haber de var ya canım kardeşim. Suriye'de camiye giren hırsız kendisini kovalayan kişiye el bombası atmış. Pardon. Vallahi görüntüleri de var. Denk geldi mi bilmiyorum da. Suriye'de camiye giren hırsız kendisini kovalayan kişiye el bombası atıyor. Oğlum millet cebinde el bombasıyla mı geziyor ya? Nasıl bir memleket, hakikaten söylüyorum. El bombası az olmuş. Patron atom bombası atayım. Vallahi geldiği misal bu. Bu ne bakalım bakalım bakalım. Bizim memlekete dön derseniz bakalım. Cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı. Ne güzel değil mi ya? Samsun'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma yazılı pankart taşıyan kişi boş bir arazide yavrum uyuşturucuyla yakalanmış. Başka bir uyuşturucu haberi daha var, o da şu. Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanıktan şaka gibi savunma. Ne olmuş bakalım? Kocaeli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık savunmasına demiş ki, şimdi evinde hassas terazi bulunmuş. Evde bulunan terazi hassas terazi değildir. Çok kilolu olduğum için rejim yaparken kullanmak amacıyla almıştım demiş yani. Oğlum ben mahkemede hakikaten hakim mahkum olsam. Şimdi cezası neyse zaten veririm de. Bir de ben de dalga geçtiği için bir daha veririm yani. Derim bu bende kafa buluyor abi. Dolayısıyla bir ceza da buradan keserim ben. Buyurun. Görüze gerginiz. Ankara'da markette yavrum şeker kavgası. Şeker yüzünden kavga olur mu? Olmuş. Çok tatlı bir kavga. Ankara'nın Mamak ilçesinde bir süpermarkette iddiaya göre market çalışanları toplu şeker almak isteyen bir gruba toplu satışımız yoktur dedi. Bunun üzerine bir anda kavga çıkmış. Market çalışanları saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Market çalışanı toplu alım yapıyorlardı uyardık. Bir anda saldırmaya başladılar diyor. Bir şeker uğruna. Hakikaten şekerin zararları alıştı. Sürekli söylüyorlardı şekerin zararları, al sana şekerin zararları. Başka ne oluyor ne bitiyor? Dilencilerin tekme tokat bölge kavgası. Bursa'da yabancı uyruklu iki kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye. Yavrum yol ortasında kavga. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eskiden ayırıyorduk, şimdi cep telefonuna çekiyoruz abi. Ne ayıracağım be, durduk yere başıma bela alacağım diyoruz. Haklı mıyız? Birazcık da haklıyız abi. Kadın şoförlerin sinyal kavgası kafa attı. Kadınlara bak ya. İzmir'de arabayla seyir halindeyken yanına gelen A.Ç'nin kendisine senin sinyalin yok mu dedikten sonra hakaret ettiği ve kafa attığını belirten M.K. Allah Allah. Yavrum sürekli böyle bir kavga, sürekli böyle bir dövüş. Vallahi herkes kavga ediyor abi. Ben sürekli rastlıyorum yollarda kavga edenlere. Evet abi. Bizzat benim iki sefer dövülmüşlüğüm var yani. Şaka be şaka. Kısa mesafede iyi koşuyorum o yüzden. Başka ne oluyor ne bitiyor çiçeğim, bakayım bakayım. Helenistik dönemine ait Zeus heykelini satmak isterken yakalandı. Adamlar koskoca tanrıyı çalmışlar ya. Çalmışlar ve satmaya çalışıyorlar tanrıyı. Zeus. Manisa'nın Salihli ilçesinde Helenistik dönemine ait Zeus heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla hem tarihi eseri ele geçirmişler hem de olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldılar. Oğlum şu Zeus çıplak bari haberlere çıkacağı için üstüne bir şey giydirseydiniz. Zeus heykeli bakıyorsun çalınmış ve satılacak. Dolayısıyla Zeus çok düşünceli bakıyor burada, emin ediyorum ya. Sanki Zeus her şeyin farkındaymış gibi duruyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım, artık bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Bakın son böyle. Ya Ya bir de böyle fantastik haberler geliyor. Bunlar hakikaten gerçek mi değil mi bilmiyorum da. Ya bizi kandırıyorlar babacığım. İşte İngiltere'de öyle oldu böyle oldu. Al bak şişme evlilik diye bir haber var. Kadınları bir türlü anlayamadım. Ama o çok farklı. Bir tek onun yanında huzurluyum diyerek İngiltere'de çocuğum ona 55 yaşında Allah akıl fikir ihsan eyle diyeceğim ama artık çok geç. 55 yaşındaki adam kendi deyimiyle yıllardır aynı çatı altında yaşadığı şişme kadınla evlendi. Eşine gelinlik giydiren bu dümbelek. Kadınları bir türlü anlayamadım ama o çok farklı. Bir tek onun yanında huzurluyum dedi. Allah Allah. Vallahi doğru mudur bu ya? Ha? Gençlik. İngiltere son yılların en ilginç düğününe ev sahipliği yaptı. Bir de bu şişme kadına düğün mü yapmış abicim? Tövbe estağfurullah tövbe. Şişme kadınla evlilik. Gelin kızımızın ağzı var dili yok vallahi. Güzel abi ağzı var dili yok işte ne güzel ya. Tabii canım ya. Gerçi hoş ağzı çok açık. Ağzı öyle açık ki. Şey derler ya ayran dilisi gibi bakıyor öyle derler abi. Vallahi aslında mantıklı da gençlik şişme kadınla evlilik. Ha? Yavrum düşünsene boşanmak için aylarca beklemiyorsun. Tıpasını çek oldu bitti yani. Bir de düğünlerde şey diyorlar ya damada. Gelini öpebilirsiniz. Buna ne diyeceksin abi? Gelini şişirebilirsin. Ya Rabbi ya. Bir de uyarmak lazım. Hakikaten söylüyorum ya. Gelinde şimdi takı diye bir şey var. Düğünde takı diye bir şey var. Geline dolayısıyla takı yapıyorlar ya. Adam şişme kadınla evlenmiş. Arkadaşlar sakın hediye amaçlı çeyrek altı takmayın. Patlıyor vallahi. Şişme kadınla evlenip çeyrek altını takacağım. Pat patlatacaksın orada. Ne olacak? Düğün evini cenaze evine çevireceksin. Yani. Oy oy. Ne yapalım? Kurban olduğum. Öyle mi? Peki. Çiçeğim. Tıkla o zaman şuna bir.
2: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
3: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi. Arif Güven Showtime.

dinleyenler, kurban olduklarım. Velhasıl dinlemek için bugün de elbette bize kulak veren değerli insanlar. Çok çok teşekkür ediyoruz valla. Amaç belli. Hep birlikte kafayı dağıtalım istiyoruz. Bunca sıkılmışlığın arasında böyle bir mola alalım istiyoruz. Tuhaf tuhaf haberler okuyoruz. Ama finali tatlıya bağlamaya çalışıyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün filmleri seviyoruz. Konusuz olsa bile. Sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz. Sunucu saçmalasa bile yani. Bakan. Ağzına, diline sağlık Arif Efendi. İş bitirici, gönül eğlendirici, ruh dinlendirici. Sinirleri kökünden alıcı program oldu. Ay teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum sana. Sana çok güzel bir gün diliyorum. Seninle uğraşıyorsam ve ezmeye çalışıyorsam... Seni sevmiyor, seni aramıyor, seni sormuyorsam gibi olmuş abi. Bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha dünyaya gelsen bir kalemle silerim seni. Öyle gibi olmuş. Seninle uğraşıyorsam, ezmeye çalışıyorsam... Bunlar tamamıyla senin kendi fikrin. Öyle bir şey yok. Bu içimdeki sevgiden geliyor Arif Efendi. Üzmediğim gün anla ki içimdeki sevgi bitti. Sana karşı hadi yine şımarma. Düdükler Efendisi demiş ya. Düdükler Efendisi. Seviliyorsun abi. Canım kardeşim. Ay kurban olurum ya. Ne güzel. Evlatlarının fotoğrafını yollamış. Oğlum bu manzara hakikaten söylüyorum ya. Ha Emre? Babacım nerede yaşıyorsun ya? Ressam Bob çizse vallahi bu kadar güzel çizemez ya. Adam gerçeğini yaşıyor ya. İsviçre Alplerinde misin? Neredesin yavrum? Ne diyorduk sevgili dinleyenler? Artık finale geldik ya. Nevzat'ıma teşekkür ediyoruz ki biz bu haberi görmüştük. Bu haber iyi midir? Yani... Ben kafamdan geçenleri söyleyeyim. Velhasıl hikaye şu. Sevgili dinleyenler, dünya şampiyonu sanayide çıraklık yapıyor diye böyle bir haberimiz var. Kardeşimize elbette helal olsun. Nedir hikaye? Tekirdağ'da yüzme sporunda katıldığı yarışmalarda serbest dalışta ikincisi dünya şampiyonluğu, ikisi dünya şampiyonluğu. 9 madalya kazanan milli sporcu Hamza Barol. Henüz 17 yaşındaymış kardeşim. Helal olsun Hamzacığım. Baba ikisi dünya şampiyonluğu. Olmak üzere 9 madalya kazanmış bu arkadaş 17 yaşında. Ailesine yük olmamak için boş zamanlarında sanayide oto tamirhanesinde çıraklık yapıyor. Kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkartan Barol. İşte bak bu çocuğa sahip çıkmak lazım abi. Devlet sahip çıkması lazım. Aslan gibi sporcu. 2 kere dünya şampiyonu olmuş. 9 tane madalya var. Ve kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkaran Barol diyor. Velhasıl dur okuyayım bakalım. Gün içerisinde çalışıp iş çıkışı da antrenman yaptığını belirterek bunun performansına da olumlu yansıdığını söylüyor. İyi güzel yavrum adam dünya şampiyonu ya. Ben bu arkadaşın şey olsam abi bu hani şimdi şey nerede çalışıyormuş sanayide. Oto tamirhanede. Ben bunun ustası olsam oğlum insan bundan İngiliz anahtarı istemeye utanır yemin ediyorum. Ya canım kardeşim eğer mümkünse 15-16 İngiliz anahtarını uzatabilir. Şimdi tabii ki de bu arkadaşın sanayide çıraklık yapıyor olması gayet güzel bir şey. Ayıp bir şey değil elbette çalışıyor olmak ama. Ya bu arkadaşın bak şimdi. Hani tuhaf olan bu gencin okumak yerine ailesine destek olmak için ve kendi ekipmanlarını çıkartmak için çalışıyor olması. Yani bizim yavrum yani kardeşimize her haliyle helal olsun. Ama... sporcularımıza daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Malum bizim memlekette babacığım futbol dışında her dalda iyiyiz ama evet abi benim tezim bu futbol dışında her dalda iyiyiz abi. Ama gel gör ki futbol dışında para yok yani. Velhasıl süper spor kültürümüz var öyle söyleyeyim yani. Futbol dışında vallahi söylüyorum ya. Her dalda iyiyiz abi. Ama futbol dışında hiçbir şey, dalda da para yokmuş gibi. Al bak çocuk 2 kere dünya şampiyonu olmuş. 9 madalya var. Haberde diyor ki kullandığı ekipmanların parasını çalışarak çıkartan Barol. Devlet sahip çıkmadı mı çocuğa abi? Aslan gibi 17 yaşında sporcu kardeşimiz. Velhasıl kardeşime helal olsun. Yolu şansı bahtı açık olsun. Bol başarıları, bol madalyası olsun inşallah. Göğsümüzü kabartsın. Ve ben artık gideyim abi. Hakikaten söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden buluşuncaya kadar kurban olduklarım. Hadi kendinize iyi bakın. Haydi hoşça kalın.

Tiyatro gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

aylar perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinleyin.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim mi geliyor dersin?

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek

0: Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü Tüm Şehir Duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Şükran, sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim, hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında

Efendim 1997 yılında yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hayatını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası...

0: tespit doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor, gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir an...
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Kuzey Alman

beynimi kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona.

Dağlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım bu gece.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kaynım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.